söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa.

sana açık kucaklar. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan.

sana açık kucak var. Yakma.

Bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

tüp yazar, naz eder. Kışlarını yaz eder, açılır niyaz eder. Konuşan ellerimiz mektup yazar, naz eder. Kışlarını yaz eder, açılır.

sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. ABD-İsrail İran Savaşı 80. gününde. ABD Başkanı Trump, zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesinde Barakah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilaka sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba, sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimiz için çok güzel bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Sağlık, huzur, mutluluk hep bizlerle birlikte olsun. Efendim, bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Akış ulaştırıyor. Mikrofon başında spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım ve saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz efendim. Günümüzde, haftamızda güzel başlasın, güzel devam etsin. Efendim, sabahın namesi bir istek programı, dolayısıyla isteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum numaramızı. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Ama hep söylediğimiz gibi asıl olan şarkılar, sizlerden gelecek olan istekler programımızın asıl bölümünü oluşturacak. Cuma günü sözleştik sevgili dostlarımızla, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun diyerek ve pazartesi sabahı birlikte olmayı isteyerek bakalım hangi sevgili dinleyicilerimizle buluşacağız bu sabahta. Efendim, güzel başlayalım dedik ya, şarkılar yol göstericimiz olacak elbette. Programın ilk eseri Emin Ongan'ın Nursen Bayrak'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Asker şarkısı. Mikrofonda Çiğdem Yarkın var. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde, adım Mecnun oldu gezer dillerde.

Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Alaaddin Yavaşcan'ın Baki Süha Edipoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Kürt Dilici Asker şarkısını Alp Arslan'dan dinledik. Zeki Müren'in Nihavent eseriyle de Nazan Sıvacı mikrofona geliyor. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası.

Beni bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep. Gözyaşlarım dinmedi. Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısıyla da Mediha Şensancakoğlu'nu dinledik. Aynı makamda bir Ekrem Güyer bestesi. Mikrofonda Turgay Kızıltuğ var. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Gönül bu, neden söz dinlemez ağlar. Ateş Ergin'i dinledik, Ahmet Kadri Rizeli'nin bu Nihavend makamındaki tangosuyla. Kürdi makamına geçelim. Gökhan Sezen'i Necip Gülses'in, Nuriye Erajar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla dinleyelim. Saçını savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem.

0: Kapris dedi Umut Akyürek, İsmet Nedim Saatçi'nin, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısını seslendirdi.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Ve istekler başlıyor. 0552 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hatay'dan, Antakya'dan günaydın, en güzel sabahlar, mutluluk ve en güzel günler demiş. Önce sizlere, sonra da eşim Gülşen ve evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır için çalmanızı rica ediyorum diyor sevgili dinleyicimiz Abuş Bakır. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar dilekleriyle Karamürsel'den ulaşmış. Canım eşim Pınar Şetin Altun'a ve tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir demiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan da radyo dostlarıyla Erdemir Musiki Derneği üyelerini, yapım yayın ekibimizi ortak ediyor. Ali Aydoğdu selamlar yolluyor Trabzon'dan, Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için istiyor. Muharrem Yorulmaz kolaylıklar dilemiş. Ekip sefalar getirdi demiş. Sefa bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta dilekleriyle tüm ekibe, tüm dostlara armağan ediyor Ankara'dan sevgili dinleyicimiz. Bayram Gökçen deseydi Kemer'den sevgiler, saygılar sunarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize demiş. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren Kerem ve Mete Han'ı ortak ediyor. İbrahim Kaçar, hayırlı işler, hayırlı haftalar, sağlıklı günler dilerim diyor. Antalya'dan selamlar yolluyor. Kayseri'den İsmet Köklü de sizlere TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyerek istiyor. İsteklerini yerine getiriyoruz ve Behiye Aksoy'u dinliyoruz. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Rüştü Şardağ'a ait bu Rast şarkıyla. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Cengiz Han Sönmez'i dinledik Yusuf Nalkesen'in bu Hüzzam şarkısıyla. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlar, saygılar, iyi günler, iyi yayınlar, kolay gelsin diyerek ulaşmış bize. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal ve Yücel Nilüfer Şenol, Sude Nur Şenol ve TRT Name dinleyen herkese ortak etmiş. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı sabahlar dilekleriyle ailesi ve Name dostları ve ekibimiz için istemiş. Teşekkür ediyoruz. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten selamlar, sevgiler, mutlu bir hafta diliyorum. Eşim Mustafa Bey'e armağan ediyorum diyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve radyomuz emekçilerini ortak ediyor. Erdoğan Oktay da hayırlı sabahlar, kolay gelsin, Ceyhan'dan selamlar olsun diyor. Tüm dostları için istiyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den, oğlu Selçuk, gelin kızı Tuğba, eşi Cevriye için istiyormuş. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyor. Zevkle dinliyoruz. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun diyerek istemişler. İsteklerini yerine getirdik. Saatler 7.47. Beraberliğimiz Erdal Öztürk'ün isteğiyle devam edecek. Balıkesir'den selamlar, sevgiler yolluyor sevgili dinleyicimiz. Kendisi ve TRT Name dostları için istiyor. Ali Karakaş Nevşehir'den hayırlı sabahlar. TRT Name ve dostlarına saygılar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Nesrin Sipahi'yi dinliyoruz. Semahat Özdenses'in Uşak şarkısıyla sözler Hüseyin Yurdabak'a ait. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Yaşar Özel'i dinledik, İrfan Özbakır'ın Mahur şarkısıyla. Şarkının sözleri Ülke Aker'e aitti. Bolvadin'den İbrahim Özdemir istemiş bu eseri kendisi. Dilek Hanım size ve ekibinize ve Sabahın Namesi dinleyenlerine diyerek bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkürler. Nurullah Çoban, Aksaray Hasan Dağ Zirvesi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum diyor. TRT Name dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum diye de ekliyor. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun demiş, Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım ve arkadaşları Enmer ve Mualla Sarıoğlu için istiyor. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkürler. İstekleriniz yerine getirildi. Saatler 7.55'i gösteriyor. Sırada Beykoz'dan, Riva'dan Yıldırım Keleşoğlu'nun isteği var. Efendim, çok teşekkürler. Sağ olunuz. Sevgili dinleyicimiz de bize teşekkür ediyor. Şarkılarımız için, sunumumuz için sağ olunuz. Dramalı Hasan Haskiler'in bir şarkısını istemiş sevgili dinleyicimiz. Kendisi için mi yoksa, evet, sıradaki esere ortak oluyorum demiş. İsteğini yerine getirelim. Dramalı Hasan Haskiler'in Uşak şarkısı, sözler Cenali Kandiye'ye ait. Belgin Erol Gündoğdu mikrofonda. Sevdim diye zalim seni, beyhude avundum.

Efendim Zekai Tuncay'ı dinledik. Kendisine ait Nihavend şarkısıyla sözler Metin Pütmek imzalıydı. Çöllerde nergisler açarsa eğer unuturum bir tanem, unuturum seni. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dileyerek bu eseri eşi Erol Bey'e armağan etmiş. Canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli yapımcımıza, efendim canım kıymetlim Dilek Hanım'a, name dostlarımıza demiş. Çok teşekkürler. Uşak'tan sevgiler göndermiş sevgili dinleyicimiz, sağ olunuz. Ankara'dan Hasan Demirel, mutlu sabahlar, yüreğinizden gelen bir Zekai Tunca eseri rica ediyorum diyor. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgiler yollayıp Nadir Fidan için istiyor. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden TRT name dostlarını ortak ediyor. Ali Balcı Manisa Turkutlu'dan sevgiler yollamış. Efendim emeği geçenlere teşekkür ediyorum programda diyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Yıldaner Güzel'le Aziz Çok

Çetin Beylere armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim ve efendim sıradaki esere geçelim. Reyhan Baş, Samsun'dan ulaşan dinleyicimiz gönlünüzce bir gün ve hafta geçirmeniz dileğiyle aydınlık yüreklere günaydın diyor ve bir Saadettin Kaynak şarkısı istiyor. Sevgili Dilek Hanım, değerli yapım yayın ekibi, dostlarım için rica ediyorum. Emeklerinize sonsuz teşekkürler demiş. Çok da güzel bir şarkı. Sözler Vecdi Bingöl imzalı, Serap Kuzey seslendiriyor. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne?

Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni. Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinledik Hasan Esen'in Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını. Ankara'dan Süleyman Altuner istemişti hayırlı haftalar dilekleriyle. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu günaydın demiş. Efendim sevgili kardeşim Dilek Hanım evimize hoş geldin, iyi ki varsın diyorlar, çok teşekkürler. Eskişehir'den Deniz Kırçeli, İstanbul'daki kızı Gülşah Aydın, torunları Canan Aydın, eşi Hüseyin Aydın, oğlu Adem Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas ve TRTname ekibi için istemiş. Harun Komiser Antalya Serik Boğaz kentten selamlar yolluyor. Sıradaki şarkıyı dinleyicilerimize Kayseri Kar Kaplanları koro arkadaşlarına, tütün eksperleri meslektaşlarına, Boğazkent Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarına, eşi Ayfer Hanım'a, oğulları Gökhan, Hakan ve torunlarına armağan etmiş. Efendim müziğimizi yaşatan sizlere teşekkürler, iyi ki varsınız demiş, sağ olunuz. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İsmail Yapıcı, Kemal Bulgan, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRTname dostlarıyla ekibimize ortak ediyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için ulaşıyor. Onları da ortak ettik efendim. Sıradaki esere geçiyoruz.

Semra Karakuş'tan dinleyeceğimiz bir Muzaffer İlkar şarkısı var sırada. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir. Sevgili eşim Nazikar, oğlum İlker, gelinim Çiğdem, biricik torunum Başar için istiyorum diyor. İsteği yerine geliyor. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

0: Yol durumu.
1: Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı armağan edelim onlara da. Güneşli bir kumla sabahından tüm Name ailesine günaydınlar demiş Nebahat Yalnız. Efendim selamlarınızı aldık, çok teşekkürler. Bugün Gemlik Kurşunlu'daki bakım evine ziyaretimiz ve minik bir bahar konseri vermeye karar verdik kumla korosu olarak demiş. Efendim biricik ablama armağan ediyorum deyip bir şarkı istemiş. İsteğinizi yerine getireceğiz. Bizden de selamlar iletin lütfen gideceğiniz yerlere. Çiğdem Gürdal mikrofonda Avni Anıl'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini seslendiriyor. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Konya dışında, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa dışında, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum dışında, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı

0: TRT Name.
1: TRT Name'de Sabahın Namesi İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizler için devam ediyor. Saatler 8.26'yı gösterirken bir Avni Analık şarkısı var sırada. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı. Kürdi İliç Asker makamındaki şarkıyı Bilge Pakalınlar'dan dinleyeceğiz. Gülten Duran Mersin'den güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyerek, sevgiler yollayarak istemiş. Kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Yine çok güzel bir şarkı. Sağ olunuz. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yolluyor. Afşinli müzikseverler için istiyor. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'ı ortak etmiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan başarılı, hayırlı sabahlar, selamlar. Kucak dolusu sevgiler, güzel ve başarılı bir hafta olması dileğiyle iyi yayınlar demiş. İyi ki varsınız diyor ve sıradaki eseri TRT Name ailesine tüm dostlar armağan ediyor. Leyla Çabuk Çanakkale'den name dostları için ulaşmış. İsteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Seda Gökkadar seslendirdi Şekip Ayhan Özışık'ın bu Muhayyer Kürdi şarkısını. Selda Karayiğit Edirne'den sevgiler yollamış ve bu şarkıyı istemişti. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Efendim saatler 8.37. Radyolarını yeni açan dostlarımız günaydın. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik, 10 haberlerine değin birlikteyiz. Bize ulaşmak isterseniz, isteklerinizi ulaştırmak isterseniz Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bir WhatsApp mesaj hattımız da var, 0552 040 66 44 numaralı, buraya da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatmış olalım. Karabük Safranbolu'dan selamlar yolluyor İsmail Etişken. TRT Name dinleyicilerine armağandır sıradaki eser diyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için istiyor. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Asıl istek sahibimiz ise Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşmış. Isparta Şehir Hastanesi göz doktorlarından katarakt ameliyatımı yapan Ayşegül Köksal Kayık için istiyorum demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim biz de. Efendim isteğinizi yerine getirelim. Özdemir Hafızoğlu İsmail Hakkı Altıntaş'ın dizelerini Hicaz makamında bestelemiş. Şarkıyı Hasan Eylen seslendiriyor. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez.

Yazıcı'yı dinledik sevgili dinleyenler. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı eridi kalmadı dağların karı dedi Hicaz makamındaki eseri Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar dilekleriyle istemiş. Kucak dolusu sevgiler selamlar yollayıp Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için istemiş. Efendim pazartesi sabahının neşesi olsun bu eser diyerek. Bir başka dinleyicimiz Zeki Gül, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı Köyü'ne selamlar olsun diyor. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu, Eskişehir'den Tuncel Erol ve Alanya'dan Dilek Yıldız sizleri de ortak edelim. Hatice Biçer, Konya'dan selamlar yollamış. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Efendim TRTname dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağandır demişler. Sizleri de ortak ettik efendim. Sıradaki eser Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlar yollamış. Hayırlı sabahlar dilekleriyle vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilki edinenlere armağandır deyip radyo dostlarını saymış. Efendim Mehmet Ilgın'ın Ahmet Kaçar'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını İlknur Elbilsin'den dinliyoruz. Sitemler örüyor kaderin ağa.

Ayşe Tunalı'yı dinledik Şükrü Tunar'ın Rast şarkısıyla. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Sözler Ahmet Kaçar imzalıydı. Mustafa Kına Kayseri'den selamlar yollayıp her sabah sizi birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarıma, şube müdürümüze ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli. Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Uğur Heybeli. Bizlere de armağan olsun demişler. Beraberce dinliyorlar anlaşılan o ki. Denizli'den Mehmet Takak, ki yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Günaydın 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu arkadaşlarıma, Hüseyin Görgülü, Mustafa Yıldırım hocam başta olmak üzere tüm hocalarımıza ve sevdiklerimize sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış. Denizli'den Yunus Şen Ocak hoş geldiniz diyor. Şen Ocak ailesi için istiyor. İsmet Özdemir Kırşehir'den selamlar yollamış. Sizleri de ortak ettik şarkıya. Sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz efendim istek sahibini, evet şimdi görmeye başladım ekranında, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için rica ediyorum diyor. Nidebor'dan Şükrü Özdamar, Hüzzam bir eseri, çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için rica ediyorum demiş. Fatma Gür, Çorlu'dan, Tekirdağ'dan ulaşan dinleyicimiz, o da Hüzzam bir şarkı istediğini belirtiyor. Efendim şarkı istekleri Hüzzam'da buluşmuş. Ayşen Birgör, Selahattin İnal'ın Hüzzam şarkısını seslendirecek. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor.

Ey sabahı Hüsnü Ağa'nın afitabı Enver'i, Eylül Turan'ı dinledik Leyla Saz'ın bu hüzzam eseriyle. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş bu eseri istemiş. Mutlu olun, sevgiyle kalın diyerek teşekkür ediyoruz ve sıradaki esere geçiyoruz. Suğuç Apala'dan dinleyeceğimiz İbrahim Uygun'un, Hanende İbrahim Uygun'un Leyla Saz'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz eserini Jale Özen, yeni bir hafta, yeni umutlar, iyi yayınlar diliyorum diyerek Özdere'den sevgiler yollayarak istiyor ve sevdikleri için istiyor. İsteklerini yerine getiriyoruz. Eseri birlikte dinliyoruz. Seni sevda çiçeğim, tacı serim.

Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı, bilmiyor avare gönlüm öldüren kalp ağrımı. Mehmet Özkaya seslendirdi güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Şerif İçli'ye ait bu şarkıyı. Hasip Uygun istemiş Manisa Salihli'den, name dostlarına siz çok kıymetli ekibe diyerek teşekkür ediyoruz. Suzan Ülke Antalya'dan kucak dolusu sevgiler yollamış. O da Mehmet Özkaya'nın sesiyle bir şarkı istemişti. Sevgili Dilek Hanım, sevgili Gaye Hanım ve sevgili eşim Ahmet Ülke için ve dinleyenlerimiz için demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizi de ortak ettik. Saatler 9.12'yi gösteriyor. Son saatimizin içindeyiz. Ve bir Nihavend şarkıyla Elif Güreşçi mikrofona geliyor. Güfte Yahya Kemal Beyatlı, beste Şekip Memduh Bey. Gülsefa Can Bolat. Tabii ki güzel başladı yeni günle yeni hafta Dost Radyomuzun. Siz zarif hanımefendileri kıymetlilerimizle demiş. Çok teşekkürler, çok incesiniz, her zaman olduğu gibi sağ olunuz. Efendim istekler yerine gelecek. Kurban Bayramı'nın hayrıyla bulunduğum Kırıkkale'den gönül dolusu sevgiler demiş. İyi ki misiniz diyerek de noktalamış mesajını, sağ olunuz. Hep birlikte dinliyoruz Şekip Memduh Bey'in bu Nihavend eserini. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde.

Bakarım yollarına, neredesin? Serap Kuzey'i dinledik, Şekip Ayhan Özışık'ın bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Hacı Bektaş Köşek Taş Köyü'nden günaydın demiş Durmuş Altuntaş. Eşi Zülbahar Hanım'a, torunlarına, çocuklarına, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan etmiş bu şarkıyı. Sağ olun. Ankara'dan Emin Okur, iyi yayınlar, sevgi, saygı ve selamla diyor. Saygı bizden, teşekkür ediyoruz. Adnan Yıldız, Ankara'dan her şeyi unutup yeniden sevmeye ihtimal yok mu eserini sizlere ve kendime armağan ediyorum. Sağlığınız ve mutluluğunuz uzun ömürle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Zekai Tunca'nın Muhayyer Kürdi şarkısını Nesrin Körükçü seslendiriyor. Biz de dinliyoruz. Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu?

Saatler 9:30'u gösteriyor. Son yarım saatimiz içindeyiz. Yasemin Yiğit, günaydın, güzel bir hafta olması dileğiyle diyerek eski komşuları Zehra, Semra, Müzeyyen ve Perihan Hanım için istemiş. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir Alaaddin Yavaşça şarkısı. Sözler bu kez Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı Makam Hicaz. Şarkıyı Emel Sayın seslendiriyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Ekrem İnce Güllü dedim münip utandı muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Gürdiği şarkısıyla. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçelim. Bir Amir Ateş şarkısı isteniyor. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlar sevgiler yollamış. Eşi Tülay Hanım Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Erbil Aydın koro arkadaşları ve benim için de istemişler bu güzel eseri. Çok teşekkür ediyoruz. İlham Elül Pektaş'ın dizeleriyle bestelenen Segah makamındaki şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'un sesiyle dinliyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

İki güzel eser. Önce Melihat Gülses geldi mikrofona. Sözleri Zeki Celal Köseoğlu'na, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend şarkıyla. İstanbul'dan Funda Gül, programınızı severek takip ediyoruz demiş ve bu eseri istemiş. Hoş geldiniz aramıza. Müjgan adı güzel yerce sizi de ortak ettik. Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel dedi Melihat Gülses Nihavend makamındaki bu şarkıyla. Sonrasında ise Müzeyyen Senar bir Beyati eser seslendirdi. Arşivlerde kalan sesiyle, soluğuyla dinledik. Güfte Rüştü Şardağ, beste Fehmi Toka'ya aitti. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım dedi. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemişti. Eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Eren ve Kara ailelerine armağan etmişti efendim. İstekler böylece yerine geldi. Programın da sonuna doğru yol alıyoruz. Sırada dinleyeceğimiz eser bir Hicaz şarkı. Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği eserini. Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu istemiş. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Naci Keçeli ve tüm TRTname dostlarına armağan etmiş. Engin'de Yavaş Yavaş, Günün Minnesisi Olduğu, Derdim Bana Arkadaş, Bugün de Akşam Oldu diyoruz. Müzik.

Zaman aktı geçti. Haftayı başlattık ve güzel başlattığımızı düşünüyoruz. Sizlerden gelen istekler de gerçekten çok güzel bir repertuarla merhaba dememize neden oldu. Hem güne hem haftaya teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren tüm sevgili dinleyicilerimize Gündüz Erkçetin, Florya Şenlikköy'den hayırlı yayınlar, tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum diyerek istemiş bu eseri eşi Nursel Hanım'a ve kendisine armağan etmiş. Ahmet Kadri Rizeli'nin tangosunu istiyor sevgili dinleyicimiz. İstekler yerine geliyor. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza da armağan olsun. Ahmet Kadri Rizeli'nin Rüştü Okyar'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi tangosunu Meslem Özşimşir'den dinleyeceğiz. Bu şarkı hiç bitmesin diyerek veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bu programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Selda Akış ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Efendim haftayı başlattık. Çarşamba sabahı yine sabahın namesiyle beraber olalım istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Musikimizin hoş seda dolu sayfalarındaki hatıralarla gönül bahçenize konuk oluyoruz. Ayhan Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Arzı Musiki, Salı günleri saat 22.30'da TRT Name'de. Saat 10.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara

ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti. Buna göre İsrail Askeri Mahkemesi özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor ise yeni sezonda birincilikte mücadele edecekler. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün de tüm güzel dileklerimizi gönlümüzden gönlünüze yolluyoruz. İyilik, mutluluk, sağlık, huzur sizin olsun diyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu yayınımızda Nihavend'den Kürdeli Cazker'a, Uşak'tan Hüseyni'ye ve Hicaz makamına uzanan harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca müzikimizin en nadide eserleriyle gününüze eşlik edeceğiz. Programımız Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend makamındaki bir şarkısıyla başlıyor. 1981

5 yılına uzanıyoruz. Değerli sanatçı Samime Sanay'ın bu yıla damga vuran Sevgi Üzerine Sohbet isimli albümünden unutulmaz bir şarkıyla sizlere merhaba diyoruz. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Hamiyet Turan, Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısıyla bizlere seslendi. Ritmimiz arttı, enerjimiz yükseldi efendim. Yine aynı güzel enerjiyle devam edelim. Biliyorsunuz 60'lı 70'li yılların nostaljik nameleriyle zaman zaman Yeşilçam'a maziye uzanıyoruz. Bazen de 80'lerin 90'ların mutluluk kokan o güzel anlarını eserlerle beraberce yaşıyoruz. Şimdi 45'liklerin meşhur olduğu o 60'lı 70'li yıllara uzanalım ve Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökaya'ya ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verelim. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in bestelemiş olduğu Türk hafif müziği eserlerinden bir örnek sunduk size. Nihavend makamındaki bu şarkıda kıymetli sanatçılar Tülay Canik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise günümüze uzanıyoruz ve Mustafa Erses'in güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

0: Affetmem asla seni. Affetmem asla seni.
1: Bir döneme damga vuran ve Affetmem Asla Seni ismiyle de bilinen bir Yıldırım Gürses bestesinde sanatçımızı dinledik. Nihavet makamındaki bu sevilen şarkının sözleri ise Mustafa Sevilen'e aitti. Efendim yine geçmişe uzanalım ve Avni Anı'nın güftesi Rüştü Şardağ'a ait Nihavet şarkısında Behiye Akso'ya kulak verelim. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün.

Zeynettin Maraş'ın unutulmaz şarkısında Yaşar Özel'e kulak verdik. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıları dinleyeceğiz. Şimdi çok sevilen bir Muhayyer Kürdi şarkı var sırada. Amir Ateş'in Sözleri Melek Hiç tarafından yazılan eseri. Nazan Sıvacı bizlerle. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Beda Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bestesi kendisine ait olan, güftesi ise Necda Ünal tarafından yazılan Kürdeli Cazkar şarkısını dinledik. Şimdi ise bir Suat Say'ın bestesi var sırada kıymetli dinleyenlerimiz ve Ahmet Özhan seslendiriyor bu sevilen şarkıyı. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasan bir kez avucunda soğsam da, bana seveceğim de sevme istersen. Evet, Kenan Gülel'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Kürdeli Hicazkar şarkısını Vedat Kaptan Yurda Kulda'dan dinledik. Her programımızda olduğu gibi bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yazar ve edebiyatçı Seçil Oğuz'dan bir paylaşım yapmak istiyoruz sizlere. Ne güzeldir bulutların seyrine dalmak, denizin sesini dinlemek. Ne güzeldir sıcak bir gülüşün acılarımızı örtmesi, bir dostun sohbeti. Ne güzeldir bir anı bırakmak geçip giden güne. Ne para, ne pul, ne güzel bir nimettir samimiyetin sesi. Evet, bu güzel yazı Seçil Oğuz'a aitti. Biz de tüm samimiyetimizle sizlere sesleniyoruz. Maddi değerlerin bazen her şeyin üstünde tutulduğunu hissettiğimiz bu günlerde aslında gerçek mutluluğun sevdiklerimize geçirdiğimiz dakikalarda, göğün mavisinde, denizin derininde, rüzgarın fısıltısında ya da belki yağmurun ıslığında, yani yaşamın her anında olduğunu lütfen unutmayalım. Ve bu güzel dizelere, bu güzel sözlere gelin şarkılarla devam edelim. Çok sevilen bir şarkıya kulak verelim. Alaaddin Şensoy'un güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısında Yüksel Uzel'i dinleyelim. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım. Ayşegül Durukan'ın Gitti de Gelmeyiverdi isimli 13 şarkılık albümünde yer verdiği Metin Everest eserini dinledik. Muayyen Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Aşkın Tuna'ya aitti. Değerli dostlarımız, yolculuğumuz birbirinden güzel şarkılarla sürüyor. Programımızın şimdiki bölümüne ise Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Sözlerini Halit Bekir Sabarkan'ın kaleme aldığı Şükrü Tunar bestesini Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Bestesi Selahattin Sarıkaya, güftesi İlhan Geçer'e ait bu sevilen şarkıyı Şükran Ay'dan dinledik. Ve bu şarkı aynı zamanda 1968 yılında başrollerini Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın paylaştığı çok sevilen bir Türk filminde de çalınmıştı ve dinleyicilere sunulmuştu. Efendim, yayınımız devam ediyor. Şimdi ise zaman tünelinde 1991 yılına uzanıyoruz. Ve Muazzez Abacı'nın 1991'de yayınlanan Çok Geceler Bekledim albümünden bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eser Uşak makamında. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim. Seviyorum, seveceğim.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı sevgili Nazan Sıvacı, Uşak makamında çok sevilen bir türküyle seslendi bizlere. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek dedi. Gönül sevdalardan vazgeçmesin efendim. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla biz yine gülümsemeye, ritmimizi arttırmaya devam edelim. Şimdi Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısıyla bizimle birlikte sanatçımız. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

Sevgili TRT Name dostlarımız, Geçmiş Zamanı Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz zaman zaman 70'li 60'lı yılların nostaljik eserleriyle sizlere sesleniyoruz. Bazen ise günümüze uzanıyoruz ve bu sevilen eserlerin yeni versiyonlarını dinliyoruz. İşte az önce dinlediğimiz eserde Uşak makamındaki bu sevilen türküde Hasan Eyle'nin 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir çalışmaydı. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var aramızda, bir Turhan Taşan bestesi. Hüseyin'i makamındaki bu eser 2003 yılında yayınlanan Turhan Taşan Besteleri albümünde de yer alıyor. Sanatçımız Hülya Sözer seslendiriyor. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

Hüseyin'i makamında çok sevilen bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde değerli sanatçımız Tülay Cönik bizlerle birlikteydi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın dedi değerli sanatçımız. Ve efendim yolculuğumuz yine Hüseyin'i makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güftesi Erol Martal'a ait bu şarkı 1980'li yılların ortalarında Türk müziğine damgasını vurmuş eserlerden biriydi. Ve çoğunlukla Emel Sayın'ın icrasıyla dinlemeye alışkın olduğumuz bir eser. Ancak bugün Yüksel Uzel tarafından seslendirilecek, biz de keyifle kulak vereceğiz. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su.

Hüseyin'i makamındaki bu çok sevilen türküde İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle sesleneceğiz sizlere. Supi İdrisoğlu'nun güftesi Cevdet Kerim Kızrak imzalı şarkısında Necmettin Yıldırım'ı dinleyeceğiz. Aldığım her nefeste onu düşünüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum. Bana yalan söylerse diye üzülüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum.

karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz şarkıyı kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik. Programımız şimdi ise bir Sabahattin Ezgi eseriyle devam ediyor. Nostaljik bir paylaşım yapıyoruz sizlerle değerli dostlarımız. Bu Hicaz makamındaki şarkıyı Nigar Ulaerer'in icrasıyla sunuyoruz. Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü.

Nesli Sipahi'nin ilk kez 1971 yılında seslendirdiği Yesari Asım Arsoy şarkısına kulak verdik ve bu hareketli dinamik eserle bir yayının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi anonim bir Hicaz türküde Nazan Sıvacı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Geçmiş zaman olur ki.
1: Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında

da işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinleri de dahil etti. Buna göre İsrail Askeri Mahkemesi, özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: Sekorner Kayserispor 2, Tümosan Konyaspor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalyaspor 1, Kocaelispor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüpspor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük, Zekorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor'sa küme düştü. Haberleri sunduk.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş.

Efendim İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize merhabalar. Bir şarkının rengine daha hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Murat Seçkin. Yine güzel bir pazartesi günü sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün bana teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan eşlik edecek. Her zaman olduğu gibi ve sesimizi sizlere ulaştıracak. Efendim şarkıların rengine güzel bir eserle merhaba diyelim. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Kayıkçı Kul Mustafa yazmış ve Saadettin Kaynak da Bayati Araban makamında bestelemiş. Gece gündüz uyku girmez gözüme diyecek Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça sizler için.

0: Efendim bugün de yine stüdyomuzda değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ta uzaklardan geldi kendisi. O bir şair, yazar, halk ozanı. Sevgili Hikmet Elitaş bugün bizlerle. Hikmet Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Sayın Hocam.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
0: Sizleri gördüm, çok mutlu oldum.
1: Sağ olun.
0: Beni kırmadınız, uzaklardan geldiniz. Bizim için çok önemli bu davranışınız
1: teşekkür
0: gerçekten.
1: Teşekkür ederim,
0: çok teşekkür ediyorum tekrar. TRTName dinleyicilerimize Hikmet Elitaş'ı nasıl tanıtırsınız öncelikle?
1: Evet, ben Hikmet Elitaş, 1966 yılı Karaman doğumluyum. Yaklaşık 45 yıldır edebiyatla, şiirle uğraşıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yapılmış birçok etkinlikte şair olarak görev aldım, davet edildim. 2000'den sonra da şiirlerimiz kıymetli bestekarlarımız tarafından bestelenmeye başladı. Güftekar olarak da anılmaya başladık.
0: Hocam. Ne kadar güzel. Zaten birazdan uzun uzadıya bahsedeceğiz onlardan. Ödüllü şarkılarınız var.
1: Evet.
0: Sizin sözlerinizden oluşan birçok yerde yarışmada birincilik ödülleriniz de var.
1: Evet.
0: Tekrar hoş geldiniz diyorum. O zaman bir şarkı diyelim hemen. Sohbetimize evet. Sonrasında devam edelim.
1: Edelim.
0: Efendim programımız ikinci olarak Hacı Arif Bey'e ait Karciğer eseri Radife Erten'in sesinden dinleyerek devam edelim. Gerçi kıyamam iki gözüm. Uykuya kansın diyecek Radife Erten sizler için.

0: Efendim programımız ben Deniz Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Hikmet Elitaş ile birlikte devam ediyor. Hikmet Bey, sizin edebiyata merakınız ve bu konuda sizleri uzun bir yolculuğa çıkartan bir serüveniniz var aslında. Ve birçok eserlere de imza atıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi şarkı sözü yazarı olarak. Bu konuda da çok aktif, girişimci roller üstlendiniz. Bu konuda neler söylersiniz dinleyicilerimize?
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Uzun yıllardır şiirle iştigal ediyorum. Bunun yanında zaman zaman gazetelerde edebiyat yazıları da yazıyorum. Ayrıca Yeni Vezin isimli bir de Karaman'dan dergi çıkartıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Geçmiş yıllarda halk kültürüyle de ilgilendim. Değerli üstadların, Çobanoğlu'nun, Reyhani'nin mutfaklarında bulundum. Tabii ben hece şiiri ağırlıklı çalışıyorum. Son yıllarda divan, aruz şiiri de yazsam da ustalarımızın etkisi oldu tabii bizde.

0: Feyzi abinin, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın, onlardan büyük ilhamlar aldım. Edebiyat yolculuğum çocukluğumda başladı. Bugüne kadar kesintisiz olarak devam ettim. 4 kitabım yayınlandı. Bunlardan ikisi şiir ağırlıklı, diğeri antoloji şeklinde. Bu şekilde devam ediyorum. Halen yine İLESAM temsilciliğini yapıyorum Karaman'ın.
1: Evet.
0: MESAM'ın da üyesiyim. İLESAM'ın da Karaman temsilcisiyim. Geçtiğimiz ay belediyemizin destekleriyle İLESAM'a ve Karaman Şairler ve Yazarlar Birliği'ne de bir yer temin ettik. Buralarda da yine halk kültürü ve müzik konusunda eğitimlerimiz var. Şu anda ney kursumuz ve bağlama kurslarımız aktif olarak devam ediyor.
1: Harika.
0: İleriki günlerde bunu biraz daha koro çalışmalarını dökmeyi düşünüyoruz inşallah.
1: İnşallah çok güzel evet. Olur. Ben de onu soracaktım. Karaman'da Türk müziğiyle ilgili neler yapıyorsunuz diyecektim. Siz ben söylemeden söylediniz. Efendim programımızı üçüncü olarak Medyaşen Sancakoğlu'na ait Hicaz eseri bestekarının kendi sesinden dinleyerek devam edelim. Uykularım hep yarım, gittiğin günden beri diyecek. Medyaşen Sancakoğlu sizler için.

0: Hikmet Beyciğim, bugün dinliyoruz şarkılarda da geçen konuyu. Konumuz uyku. Uykular aslında güftelerde de çok namelerle buluşmuş. Bu konuda neler söylersiniz bir şair olarak?
1: Evet, şairliğin vazgeçilmez öğelerinden bir tanesi. Uyku, uykusuzluk, rüyalar,
0: Evet.
1: geceler, karanlık geceler, tabii uykularda görmek. Benim de bu konuda bir Koy Bölünsün Uykularım diye bir şarkımız var. Tuğçe
0: Evet.
1: Pala Hanım seslendirmişti. Ayrıca bu şarkımız ödül de aldı Amasya'da.
0: Çok güzel.
1: Abdullah Kantar'ın Hicazkar makamında bir bestesi. Tabii bizim için uyku dediğim gibi şairin doğasında var. Uykusuzluk, rüyalar o şekilde. Evet.
0: Uyku tabii fiziksel olarak dinlenmemizi sağlıyor ama aslında uykuya dalınca ve gözümüzü açtığımızda o kapalı düşüncelerimizi de tekrar yenilemiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Bu konuda da çok önem arz eden şeyler çıkıyor. Mesela uykudan uyandığınız zaman bir şair direkt hemen bir güfte gelebiliyor aklına, değil mi?
1: Evet, muhakkak. Evet.
0: Genelde bunu yaşıyoruz, gelen misafirlerimden de biliyorum. Bir şairin en çok dinamik olduğu zamanlar genellikle sabah saatleri,
1: Evet.
0: uykudan uyandığı zamanlar. Bu da tabii çok önemli bir şey. Gönlünüzden dökülen, dilinizden dökülen o şiirler bir hayat buluyor sanki.
1: Evet. Bir de uykunun tutmadığı geceler, uykunun gelmediği
0: Bir de
1: geceler
0: öyle bir durum
1: şair.
0: var.
1: Öyle de bir durum var.
0: Uykusuzluk
1: Evet.
0: olduğu zaman hemen kalkıyorsunuz, bir şeyler
1: Evet, bir şeyler
0: kralıyorsunuz, değil mi?
1: kararıyorsun. Evet.
0: Çok güzel. Efendim, yine güzel bir şarkı var sırada. İşte sizin az evvel belirtmiş olduğunuz, sizin sözlerinizden oluşan o güzel ödüllü eser. Bu eseri de Abdullah Kantar Hicaz makamında bestelemiş. İstanbul Radyomuzun sevilen seslerinden Tuğçe Pala seslendirecek bu güzel eseri. Koy bölünsün, uykularım ikiye diyecek Tuğçe Pala sizler için.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sözler de çok güzel. Ayrıca beste de çok güzel olmuş. Sizin TRT repertuarlarında birçok eseriniz var aslında.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesini dinledik. Şarkı sözü yazarlığı ile ilgili de yarışmalarda ödüller aldınız. Az evvel kendiniz de belirttiniz bu konuyu. Sanırım bu şarkının bir ödül aldığını da belirtmiştiniz. Amasya.
1: Altın Elma.
0: Beste yarışması.
1: Beste yarışması. Mansiyon ödülü.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Tabii bu konuda daha da detaylı ödülleriniz var.
1: Evet.
0: TRT repertuarlarında da birçok eseriniz
1: ona
0: var.
1: Ona kadar eserimiz oldu. Değerli Türk sanat müziği bestekarlarımızdan.
0: Kimlerden
1: Abdullah Kantar'ın,
0: besteleriniz var?
1: Macit Güneş'in, sevgili Sayın Hocam Supi İdrisoğlu'nun, Hüseyin Soysal'ın bestelediği Aydın Tekindor. Kendilerine de buradan
0: çok güzel
1: selam gönderelim. Evet, kulaklarımızı
0: çınlatalım. Sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim.
1: Bekleyen şarkılarımız da var muhakkak.
0: Evet.
1: TRT repertuarına girecek. Yani birçok 2000'den sonrası biraz ağırlık verdik bu konuya.
0: Evet.
1: Zaman zaman işte geçti, TRT'den geçti falan gibi haberler alıyoruz. Tabii güftekarlar bunu gönderemiyor. Bestekarlar gönderiyor. Evet. İşte kıymetli
0: onlardan haber alıyorsunuz.
1: Onlardan haber alıyoruz. Tabii sevincimizi paylaşıyoruz,
0: evet,
1: onlarla.
0: Çok güzel. Başarınızın devamını diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi yine güzel bir uykuyla ilgili bir şarkı var. Hani dediniz ya, uykular kaçınca güzel dizeler meydana çıkıyor. İşte Ayşe Tunalı seslendirecek o güzel eseri. Uykularım kaçıyor diyecek. Sözlerini Aşkın Tuna yazmış ve bestesini de Aydın Tekindor bestelemiş. Bu güzel şarkıya kulak veriyoruz. Ayşe Tunalı sizler için Uykularım Kaçıyor diyor efendim.

0: Efendim programın stüdyomuzuyla değerli konuğum sevgili Hikmet Elitaş ile birlikte devam ediyor. Siz birçok platformda görev aldınız demiştik. Bunlardan birisi de İlesam Karaman İl Temsilciliği.
1: Evet.
0: Ve halen bu görevi sürdürüyorsunuz başarıyla. Bu konuda neler söylersiniz? Yani az evvel bahsettik kısaca ama İlesam'ın kurulma amacı nedir?
1: İlesam'ın kurulma amacı, İlesam 1984 yılında kurulmuş şair, yazar, edebiyatçı ve ilim adamlarından oluşan bir platform, bir birlik. 4000'in üzerinde üyesi var. Genel merkezi Ankara'da.
0: Evet.
1: Kültür Bakanlığı denetiminde olan bir birlik, bir kuruluş.
0: Evet.
1: Bunun amacı ilim ve edebiyat eseri sahiplerinin 5846 sayılı telif hakları kanununa göre haklarını, mali ve manevi haklarını korumak, üyelerin telif ücretlerini takip etmek, korsan yayınlara karşı önlem almak, işte şairlerin, yazarların kitaplarının korsan olarak basılmaması,
0: evet,
1: üyeleriyle, eser sahipleriyle yayıncılar arasındaki bu mukavemeleri, sözleşmeleri,
0: evet,
1: koordineyi sağlamak, ilmi edebiyatı yaygınlaştırmak, bu konuda konferanslar, sempozyumlar, yayınlar yapmak gibi amaçları var.
0: Çok önemli İlesam'ın bir konu bu.
1: Evet,
0: gerçekten.
1: 65-70 ilde de il temsilciliği var. Ben de uzun yıllardır Karaman'da il temsilciliğini yürütüyorum.
0: Bu misyonu aslında üstlenmek çok da yükümlülük getiriyor size.
1: Evet.
0: Birçok kişinin aslında haklarını korumak çok güzel bir şey. Hem hukuki hakları hem efendim maddi hakları çok önem arz ediyor. Gerçekten bu konuda da sizlerin çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizin gibi değerli bir insanın da bu temsilciliği en layıkıyla yaptığını biliyorum. Çok önemsiyorum bu konuyu.
1: Günümüzde maalesef bandrolsuz yayın, kaçak yayın,
0: evet,
1: ve şairlerin şiirlerini kullanmak konusunda yasa dışı olaylar var. İlesam, evet, bunlara karşı tabii telif haklarımızı
0: çok güzel koruyor.
1: Koruyor.
0: Evet. Efendim şimdi de Yesari Ağası Marsu'ya ait Kürdili Cazkar Eser'e kulak veriyoruz. Yaz gecelerinde uykular kaçar diyecek Teoman Volkan Özselçuk.

0: Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hikmet Bey, sizin çok güzel şiirleriniz var.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayağı bir sayıda şiirleriniz var. Ben diyorum ki onlardan bir tanesini ya da birkaçını bizlere, dinleyicilerimize okusanız nasıl olur acaba?
1: Okuruz hocam, sağ olun.
0: Lütfen.
1: Yine güzel bir şiirimiz. Bu şiirim yine TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından şefimiz Ahmet Kadir Rizeli tarafından Kürdi makamında tango olarak bestelendi. Ayrıca Murafay tarafından da Hicaz makamında bestelenmişti.
0: Dinliyoruz sizden, buyurun.
1: Evet. O şarkıyı bir daha çal. Muhabbetle kucaklayıp tamburu, o şarkıyı bir daha çal bu gece. Dökülsün tellerden sevda yağmuru, o şarkıyı bir daha çal bu gece. Bu gece gökyüzü aşka boyansın, sen dokun tellere mehtap uyansın. Varsın gönlümüzde kor ateş yansın, o şarkıyı bir daha çal bu gece. Bir ben ağlayayım, bir de sen ağla. Cemalini benden yana dön ağla. Nihavetten geçip Hicaz'dan bağla. O şarkıyı bir daha çal bu gece. Mızrabın telleri okşasın, öpsün. Nameler ruhuma bin huzur döksün. Özlem yağmurları içime aksın. O şarkıyı bir daha çal bu gece. Efsunlu perdeler açılsın aşka. Uyansın güzeller bugün bir başka. Koştursun sakiler koyulsun raksa. O şarkıyı bir daha çal bu gece. Yaralı gönlümüz sevdaya kanmaz. Bu sevdaya koca dağlar dayanmaz. Bu saatten sonra zaten uyunmaz. O şarkıyı bir daha çal bu gece. O şarkıyı çal bu gece.
0: Gönlünüze sağlık. Burada uyanmak, uyumakla ilgili de çok güzel şeyler geçti.
1: Evet.
0: Bugünkü konumuza da uygun oldu.
1: Uygun oldu.
0: Evet. Çok güzel gerçekten. İlhamınız bol olsun. Yüreğinize sağlık.
1: Hep beraber hocam inşallah. Sağ olun.
0: Efendim şimdi de yine güzel bir şarkıya kulak verelim. Geçen yıl aramızdan ayrılan değerli sanatçı Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz çok sevilen Uşak şarkı.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

0: Sizin kaç eseriniz oldu bugüne kadar bestelenmiş?
1: Benim bestelenen 100'e yaklaşıyor Sayın Hocam.
0: Maşallah.
1: Tabii bazıları birkaç bestekar tarafından bestelendi. Şiiri takdir ettikleri için. Tabii biz de kıymetli bestekarlarımıza şarkının sözlerini oluşturmaktan zevk alıyoruz, seviniyoruz. TRT'ye girmesi ayrı bir olay. Önemsiyorum TRT'ye repertuarında yer almasını. Önemsiyorum bu şekilde.
0: Daha niceleri olsun.
1: Niceleri olsun. Evet. Sizinle de bir eserimiz vardı.
0: Evet, sizin ona da çok da güzel ödüllü bir şarkı, o da ödül aldı.
1: Evet, Kadıköy Belediyesi'nin Türk Sanat, değil mi? Evet, Türk Sanat Müziği'nde Hicaz mıydı hocam?
0: Hicaz makamında sizin çok güzel eserinizdi. Ben onun bir sözlerini sizden rica etsem okuyabilir misiniz acaba?
1: Okuyalım hocam.
0: Lütfen. Tabii.
1: Bendeki resmini elime aldım, seyrettim gizlice bakışlarını, sarıldım, kokladım, maziye daldım, özledim bu gece bakışlarını. Hep seninle dolu hayalim, düşüm, sensin benim suyum, ekmeğim, aşım. Yalvarırım gel de dinsin gözyaşım, özledim bu gece bakışlarını. Saatlerce gelir diye beklesem, geldiğinde biter telaşım, tasam. Sabahlara kadar öpsem, koklasam, özledim bu gece bakışlarını. Niyeti yok bu yangının sönmeye, alışsam da hasret hasret yanmaya, bir sebep bul kollarıma dönmeye, özledim bu gece bakışlarını.
0: Gönlünüze sağlık. Çok da keyifli bir beste oldu. Birleşti gerçekten. Ben de Hicaz makamında bestelemeye çalıştım.
1: Sizin de duygularınıza sağlık. İnşallah yolu açık olur hocam.
0: Sağ olun. İnşallah.
1: Dinledim ben sizin sesinizden şarkıyı o ödül aldığı gece. Çok beğenildi. Salonun coşkusuna da şahit olduk. Yüreğiniz sağlık.
0: Çok sağ olun. Sizin de o güzelliğiniz eksik olmayın. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi de sözleri Ercan Akbay'a ve bestesi Ruşen Yılmaz'a ait Rast şarkıyı radyomuzun sevilen seslerinden Melda Kuyucu Kılıç'ın sesinden dinleyeceğiz. Uykusuzum, hayalin gözlerimde tütüyor diyecek sevgili Melda Kuyucu Kılıç sizler için.

0: Sözlerimizin başında belirtmiştik, birçok kitaba da imza attınız, şiir kitabına. Ve onun dışında halk mecmualarında yazılarınız var, bilgilendirici yazılarınız var. Bu konuda neler söylersiniz? Şiir kitaplarından bahsedelim.
1: Evet, ilk olarak 2000'li yıllarda Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi hocamız bir kitap yapmıştı. Yolumuzu açtı. Daha sonra ben bir antoloji yaptım. Yunus ve Karaman şiirleri, ağırlıklı benim Yunus ve Karaman şiirlerinden oluşan bir çalışmaydı. Daha sonra Barış Doğan'la Anadolu Aşıkları diye halk şiiri yazan, Türkiye'deki halk şiiri ağırlığı, yani hece vezniyle yazılmış şiirleri toplayarak bir antoloji yaptık. Seyret Camdan Dışarıya diye bir kitabım oldu. Bunda kısa edebi yazılardan bahsettik 2019 yılında. Ve Sabır Yetmez Bu Hasrete, benim bütün şiirlerimin olduğu kitap. Evet, Sabır Yetmez Bu Hasrete ismini verdiğimiz bir kitap. Yeni çalışmalarımız da mevcut ama günümüzde kitap bastırmak, yayın yapmak biraz maliyetli.
0: Evet, zorlaştı tabii.
1: Zorlaştı, evet.
0: Peki bu dergilerde yazılar yazıyorsunuz, evet. Makaleleriniz var. Buradan geri dönüşler nasıl oluyor size?
1: Paylaşımları görüyoruz. Bize telefon eden arkadaşlarımız, hocalarımız var. Tabii bunlar da sevindirici olaylar. Edebiyatımıza, kültürümüze.
0: Büyük bir katkı.
1: Bir katkı yapabilirsek, bir damla oluşturabilirsek, olabilirsek deryada ne mutlu.
0: Valla olabilirsek değil, oluyorsunuz bence. Evet, gönlünüze sağlık, emeklerinize sağlık. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi sözlerini Uğur Gür'ün yazdığı bir Alaaddin Şensoy eserinin bestekarının sesinden dinleyelim. Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedin mi diyecek bestekarı Alaaddin Şensoy efendim.

0: Efendim, Bir Şarkı Rengi programımızın daha ne yazık ki sonuna geldik. Bugün şair, yazar, halk ozanı sevgili Hikmet Elitaş ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum Hikmet Bey. Ayaklarınıza sağlık, şerefler
1: Ben
0: verdiniz.
1: de teşekkür ederim. Çok sağ olun, misafir ettiniz. Sağ olun.
0: Biliyorsunuz yarın 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Gençlerimize bu güzel bayramı armağan eden hem atamızı anıyoruz rahmetle ve gençlerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Evet, kutlu olsun.
0: Karaman'a da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz
1: Teşekkür
0: Kutus.
1: ediyorum, sağ olun.
0: Efendim, ben Murat Seçkin, Şarkı Rengi programını bugün de sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte TRT Nami frekanslarında buluşmayı temenni ediyor. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımızı şimdiden kutluyorum ve iyi bayramlar diliyorum. Programımıza son olarak dinleyeceğiniz sözleri Nedim Saatçıoğlu'na ve bestesi Murat Seçkin'e ait şarkıyı sizler için seslendiriyorum. Sen iyi ol yeter dedin. Tüm iyilikler burcun olsun diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik 0,1 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranlarında tek hane serisi 13. çeyreğe taşınmış oldu. Yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı 52 bin azalarak 2 milyon 894 bin oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcılarıyla Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürünün de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği kararlar yüzünden Balyoz Kumpası'nda mağdur edilen sanıklara devlet tazminat ödedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre devletin ödediği tazminatlar buna neden olan yargılamaları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılara ödetilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından başkent Pekin bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Vladimir Putin Trump'tan 4 gün sonra Çin'e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Stüdyoname. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. İzmir Radyomuz ses sanatçılarının sizin için seçtiği şarkıları dinleyeceğiz bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyoloda Manol Yeşen Sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk sanatçımız Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Suzinak makamında sözlerini Hakkı Üzrey'in yazdığı Gavsi Baykara'nın şarkısıyla. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırır. Öncesinde sevgili Erol Gönüldaş'ın kanununa kulak verelim.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Lale Mumcu Başel'e. Efendim yine Suzinak makamında bir eser dinleyeceğiz. Bu kez sözlerini Muzaffer İlkar düzeltiyorum. Sözlerini Rıfat Ayaydın yazmış bir Muzaffer İlkar şarkısı. Güldehen Marmara mikrofonda. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye?

0: TRT Name.
1: Efendim Stüdyo Name sanatçımız Manolya Şenseslinin viyolosuyla yapacağı taksimle devam ediyor. Akabinde Emrah Yiğit geliyor mikrofona. Nihavend makamında Selim Arun'un sözlerine hayat verdiği Cevdet Çağla'nın şarkısıyla. Bir dert gibi akşam suların koynuna indi. Gönlümde siyah gözlerinin rengi gezindi.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emrah Yiğit'e. Efendim Nihavend makamındaki seyrimiz Sadi Hoşses'in şarkısıyla sürüyor. Fuat Karayavuz mikrofonda, ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor diyor.

Efendim şimdi Saadettin Kaynağ'ın Vehbi Cem Aşkı'nın güftesinden bestelediği Pek Latif şarkısını seslendiriyor Fuat Karayavuz. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Fuat Karayavuz'a. Efendim şimdi dramalı Hasan Hasgüler'in Rast makamındaki şarkısını seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm. Öncesinde Durmuş Kısaoğlu'dan Klarnet Taksimi dinleyelim.

Efendim saatlerimiz 14.38'e doğru ilerlerken biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Stüdyonamya programının günün solisti bölümündeyiz. Bugün Belgin Erol Gündoğdu ile birlikteyiz. Rast makamında şarkılar seslendirecek sanatçımız sizi. İlk eserimiz sözlerini Burhan Bey'in yazdığı Selahattin Pınar'ın eseri. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret daha, yıllarca mı sürsün?

0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık sevgili Belgin. Hoş geldin. Safalar
1: Hoş
0: getirdin sen de. Evet,
1: teşekkür
0: Rast
1: ederim.
0: makamında yine başka bir şarkı daha dinleyeceğiz. Hangisi var? Dinleyenlerimize hangi şarkıyla sesleneceksiniz efendim?
1: Benden anons istiyorsun.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla. Evet. Kazım Nami Erdölen'in Rast şarkısı. Güfte Hüseyin Fırat'a ait. Sen Naz'da gezerken güzelim, güller içinde.
0: Buyursunlar.

Bana nasıl vazgeç dersin? Gönül senden vazgeçer mi? Alaaddin Yavaşça'nın Fikri Akurgal'ın güftesinden bestelediği Rast şarkısı.

Efendim programımızın bu dakikalarında bestesi ve güftesi Saadet'in Kaynak imzalı Rast makamındaki şarkıyı icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Yasemen saçlarını her gece okşar tararım.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu ya da efendim bugün bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız Ebru Çengel hazırlamıştı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar kavuşalım inşallah diyoruz ve son şarkımızla hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Dedikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul birlikte başkanlık edecek. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayınladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkes sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hasan Eylül'ün yöneteceği Hüzzam Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Şenol Dinleyen yapacak.

0: CRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında her türlü tedbiri aldığını söyledi. Çarşının, pazarın nabzını tutuyoruz, fırsatçılara dönük denetimler kararlılıkla sürüyor dedi. Erdoğan, Türkiye'yi her alanda üst lige çıkardıklarını vurguladı. Savaşların olduğu bir dönemde ekonomiyi dirençli hale getirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Merz tarafından kabul edildi. Hakan Fidan bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Alman mevkidaşı Johann Wadepul'la birlikte başkanlık edecek. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken bir kez daha haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kıbrıs açıklarındaki filodaki bazı teknelerle irtibat koptu. 28'i Türk, yaklaşık 100 aktivistin alıkonulduğu bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel somut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teriyaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor, dedi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansa 196 ülke katılacak, 100 binin üzerinde misafir ağırlayacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkas

Asya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Tuğçe Pala. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Birsel Acar. Ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. İlk eserimiz Rast makamındaydı. Yine bir rast eserle devam edeceğiz. Nihansın Didye'den Ey Mesti Nazım dedik. Hacı Faik Bey'e aitti efendim. Şimdi Gül Ağacı Deylem, Her Gelene Eylem diyeceğiz. Güfte ve Beste Necip Mirkelamoğlu'na ait efendim. Buyurunuz.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Şimdi yine bir rast eser var. Dramalı Hasan Hasgüler'e ait. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi diyoruz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece saat 00'da ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi yine bir rast eserimiz var. Bahar gelir bülbül öter diyeceğiz. Güfte ve beste Dramalı Hasan Hasgül'e ait yine. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi Raspir kantomuz var sırada. Yangın var diyeceğiz. Buyurunuz.

Güzel bir kantodur. Ben de çok severim. Ellerinize sağlık. Siz de çok güzel icra ettiniz arkadaşlar. Şimdi rast bir İstanbul türküsü okuyacağım. Salıncak diyeceğiz.

0: TRTname.
1: Ve efendim şimdi sırada anonim bir türkümüz var. Yöresi İzmir, kaynak kişisi Çetin Bozalan, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım diyeceğiz ama bununla ilgili hemen sizlerle bir bilgiyi paylaşmak isterim. 1953 yılında batan Dumlupınar denizaltısında mahsur kalan 22 Türk denizcisinin ölmeden önceki son saatleri anlattığını inanılan yürek burkan bir hikayeyle özdeşleşmiştir bu türkü. Biz de seslendirmeye çalışacağız. Ulu Önder Atatürk'ümüzün de bizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu, kutlu olsun efendim.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Batı tarzda bir eserimizle devam edeceğiz. Sözler Ayşe Birgül Yılmaz'a, beste Fatih Erkoç'a ait. Hep böyle dargın mı bakışacağız? Sen bir tebessüm et, ben güleceğim.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada nihavend bir eserimiz var. Aşka gönül vermem, aşka inanmam diyeceğiz. Söz ve müzik Baki Çallıoğlu'na ait. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada okuyacağımız eser, dağlara çen düşende bu gala kaşlı gala diyeceğiz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi Türkçe sözlü hafif müzik eserlerinden biriyle devam edeceğim. Kimler geldi, kimler geçti diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Elinize kolunuza sağlık, harikasınız. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Tuğçe Pala sizlerleydim. Bugün bana eşlik eden kıymetli saz sanatçı arkadaşlarım kemanıyla Aydın Barol, kanunuyla Devrim Ekiz, uduyla Hakan Aydınlık, klarnetiyle Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Yaşar Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi benimle ve sizlerle birlikteydi efendim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ve birbirine bağlı iki eserle programımıza son vereceğiz. Sana Bana Yeter, Artar Bile Dünya ve Seveceğim Gezeceğim diyeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, saatler 19'u gösterirken sizinle birlikteliğimiz başladı haftanın ilk gününde. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi, yarın Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı yine coşkuyla kutlayacağız. Ama önce bu akşamı sizlerle paylaşacağız. Akşamın sesinde saatler 21'i gösterene dek sizlerle birlikteyiz Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleriyle. Programı sizler için Buse Özdemir hazırladı, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel bir akşama şöyle güzel bir Acem Kürti eserle başlayalım istedik bu akşam. Önce bir Taksim dinleyeceğiz ve ardından güftesini Halit Çelikoğlu'nun yazdığı Teoman Alpay bestesinde Zeki Topçuoğlu'na kulak vereceğiz. Sönmesin ışıklar, yüzün görünsün.

canımsın, iki gözümsün. Sevmeyi, gülmeyi el bizde görsün. Hayatım canımsın, iki gözümsün.

Muzaffer İlkar bestesiydi. Güfte Pınar Çetinel'e aitti. Handan Oda Başı'ndan dinledik bu Acem Kürdi eseri. Şimdi aynı makamda bir Baki Çağlıoğlu şarkısı var sırada. Hüseyin Coşkuner bestelemiş Baki Çağlıoğlu'nun sözlerini. Mehsem Özşimşir seslendirecek. Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece.

Ham meyveyi kopardılar dalından sevilen bu türküyü Ümit Coşkun yorumuyla getirdik radyolarınıza. Saatimiz 19.19, bu kez bir Arif Sami Toker şarkısıyla devam ediyoruz. Cemile Karabulut yorumlayacak. Unutmak istesem o hatırayı.

Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Cönip Avcı'nın dizeleri Erol Bingöl'ün bestesiydi. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi Nasib'in Mehmet Yürü'nün şarkısında Gülden Marmara'ya kulak verelim. Kıratıma bineyim, yar yoluna gideyim.

Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Arif Sami Toker'in Acem Kürdi şarkısında Mustafa Sayışar mikrofondaydı. Aynı makamda şarkılarla devam ediyoruz. Bu kez Mehmet Bahaüddin Efendi'nin güftesi Ahmet Hatipoğlu'nun bestesiyle Gönül Aköz'e kulak veriyoruz. Geldi bir hale gönül.

Nihat İtiz'in güftesini yazdığı İzzet Altınbaş şarkısında Gülşen Bakoğlu'nu dinledikten sonra TRT Nami'de Akşamın Sesinde şimdi Faruk Salgar'a kulak veriyoruz. İbrahim Halil Taşkent'in Acem Kürti şarkısı. Seni sevdim bir kere, başkasını sevemem.

Önce Esma Başbuğ'u dinledik. Zaman bir su gibi akıp gidiyor. Bir Arif Toker bestesiydi. Sevim Şenyurt ve Sevim Toker'in sözlerini yazdığı. Ardından da Fatma Onur'un güftesiyle Salih Berkmeli'nin Acem Kürdi şarkısında Cavit Tanürek mikrofona geldi. Şimdi Selim Öztaş'a kulak veriyoruz. Erzin Çelikkol, Mehmet Turan Yarar'ın dizeleriyle bestelemiş. Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde.

Yüzlerce güle baksam yüzün ağlar yüreğimde. Mora düşkün sarı yıldız kara bağlar yüreğimde. Mora düşkün sarı yıldız.

Önce Melihat Gülses'i Mine Gül Karadağ'ın güftesini yazdığı Mustafa Sayışar şarkısında dinledik. Ardından da Kadri Şençoğlar'ın Hicaz şarkısını Mehmet Şafak seslendirdi. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu. Saatimiz 24'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. Şimdi bir Hicaz türküde Muazzez Abacı'ya kulak verelim. Kırmızı Gül'ün Alı Var.

Sevgili dinleyenlerimiz, Zekai Tunca'dan dinledik bu Hicaz eseri. Seher'de indim ben bağ. Şimdi de yine Hicaz bir eser. Tunç Kemal Güftesi'ni yazmış, Sade Hoş Ses bestelemiş. Armağan Yenice'den dinliyoruz. Beklerim her gün yolunu, gözlerim ağlar.

Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısını Metin Altay'dan dinledik. Akşamın sesinde Belgin Erol Gündoğdu, Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar eseriyle radyolarınıza konuk olacak. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Sorma bana nafile neler düşündüğümü.

Her günüm kapkara zindan gibidir. Mehmet Erbulan'ın sözleri Rıdvan Tandoğan'ın Hicaz eseriydi. Gökhan Sezen mikrofondaydı. Saatler 20.30'u gösterirken Medyaşen Sancakoğlu'nu da Hakkı Yalçın'ın güftesini yazdığı kendi bestesinde dinliyoruz. Kalbim dayanamaz sensiz bu acıya.

Günlerdir içime çöktü ayrılık. Nihavend eseriydi Saadettin Öktenay'ın, Yahya Benekay güftesini yazmıştı. Ahmet Özhan'ı dinledik. Fatma Nurten Demirkolu da Ahmet Selçuk İlkan'ın güftesini yazdığı Teoman Alpay'ın Nihavend şarkısında dinliyoruz. Gün gelir gidersen çok şey istemem.

Fethi Karamahmudoğlu'nun güftesi Turhan Taşan'ın bestesiydi. Yüksel Özel'den dinledik. Asuman Aslım Görgün'e kulak verelim Nevbahar Özel'in Yavent şarkısıyla. Aşk edalı bir arzu kalbin bağında açar.

Güfte Bekir Mutlu'ya ve Avni Anıl'a aitti Esra İçöz radyonuzdaydı. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizin sonlarına yaklaştık. Bizler, programı hazırlayan Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün keyifle geçecek bir akşam diliyoruz ve size iki güzel eserle veda ediyoruz. Önce Fethi Karamahmutoğlu'nun şarkısını Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Bir tatlı ürperti, bir gizli rüzgar diyeceğiz. Ardından da yine nihavent bir eserle veda edeceğiz. Şerife Tekin'in güftesiyle bestelediği şarkıda Suat Yıldırım'ı dinleyeceğiz. Gözlerin papatya, bakışların gül. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyolu'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür, Utla Caner Altınbaş. Tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yapımda bu akşam Ferhat Özdemir görevli. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Bu akşam programımızı sevgili Sevilay Tunalı idare ediyor, yönetiyor. Çiğdem izinli olduğu için notlarınızı o iletecek bana. Efendim geçtiğimiz hafta Rakım Elkutlu'nun meşhur Hüseyin'i nakış bestesini, düyek nakış bestesini okumuştum. Ve bu akşam için orijinal versiyonunu okuyacağıma söz vermiştim. Bilmeyen saygıdı veya dinlememiş, geçtiğimiz hafta programımızı dinlememiş saygıdeğer dinleyenlerimiz için tekrar bahsedeceğim. Dinleyenler için de tekrar olacak. Münir Bey'in İzmir'e giderek meşkettiği eserleri İstanbul'da değiştirerek okuduğu bir gerçek, bir vaka. Fakat Rakım Elkutlu bundan müşteki değil, ayrıca güzelleştirdiği için de memnun. Ve musiki

repertuarı bakımından versiyonlar kazandığı için de farklı bir zenginlik unsuru. Niçin bahsediyorum bundan? Çünkü bu konudan bahsederken sanki Münir Bey'in değiştirmesinin ne bileyim hani yeriyormuşum gibi algılanmasın. Yeni versiyonların doğması bakımından öyle zevkli bir sanatkarın ağzından o Femi Muhsin'den yeni bir versiyonun doğması musikimizin zenginliği olur ancak. Münir Bey'den intikal eden versiyonda sadece bir beyt okunuyor. Halbuki Rakım Elkutlu bunu bendi sahnesiyle beraber yani iki beyt olarak Güftesi Baki'ye ait bu gazeli beş beytlik bu gazelin birinci ve beşinci beytlerini bestelemiştir. Musikimizde böyle bir gelenek var saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bendi sahneyi yazar. Meyan yazmıyorsa bendi sahneyi yazar. O bendi sahneyi başa dönüp bütün bir elhanı, bütün müzik cümlelerini aynen ikinci beyt üzerine okumak anlamına gelir. Böyle bir gelenek var musikimizde. Ki Meragi'den günümüze intikal eden, Meragi'ye atfedilen eserlerden günümüze intikal eden bir formdur bu. Peki biz bunu nasıl öğrendik? Nur içinde yatsın. Üstadı Binazir'in Bekir Sıtkı Sezgin'den öğrendik. Bir gün okulda, hatta ses eğitimi bölümünde Abdi Coşkun, Bekir Hoca ve bendeniz dinliyordum sohbetlerini. Sohbet edilirken birkaç şarkı üzerinde, onların farklı versiyonları üzerinde konuşurken, elbette Rakım Elkutlu'ya ait şarkılar üzerinde konuşurken bu eserden bahsetti. Biliyor musunuz Abdi, biliyor musun Doğancığım dedi, bak bunun bir de böyle bir versiyonu vardır dedi. Okudu, hayretler içinde kaldık tabii, farklı bir versiyon, son derece zevkli. Bu eseri bizzat dizinin dibine oturarak meşk etmek suretiyle öğrenmiş olan Rakım Elkutlu'nun müezzininden notayı almış, onun ağzından notayı almış. Müzisyen olmayan bu tür zevat bir rekordur gibidir, olduğunu aynen nakleder. Hiç değiştirmeden nakleder. Dolayısıyla güvenilir kaynaktır. Ve hoca el yazısıyla birkaç hafta sonra görüştüğümüzde bunu bana getirdi, verdi. Neyse, bütün çarpmalarıyla beraber notayı almış. Şimdi o haliyle okuyacağız. Eğer bilmiyorum havamız yerinde olursa alem olmuş versiyonunu da şöyle bir geçiveririz. Efendim, şiiri açıklamayacağım aslında. Şiirin müzikalitesi kendini açıklıyor. Beş beyti okuyacağım. Sonra ilk beytinden ve beşinci beytinden müteşekkil özür dilerim. Bu gazelin Rakım Elkutlu tarafından bestelenmiş halini okuyacağız. Kayıtlarda bulunsun için. Müheyya oldu meclis sakıya, peymaneler dönsün. Bu bezmi ruh bahşın şevkine, mestaneler dönsün. Dila camı şarabı aşkı yarı şöyle nuş et kim? Felekler güm güm etsin, başına humhaneler dönsün. Hayali şem-i ruhsarun, koyansın hane-i dilde. Yakup ol şem-i perin, şevk ile pervaneler dönsün. Sen ayar ile devrit dur, şeha peymane birdem. Seri kuyin dolaşıp aşık-ı biçareler dönsün. Bu bezmi dil güşaya mahrem olmaz bakiya herkes. Di gelsin ehli diller, gelmesin biganeler dönsün. Makama giriş taksimini Utla Caner Altınbaş'tan dinleyeceğiz.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, hayli farklı ve hayli zevkli. Şimdi programımızın mutadı değildir ama kayıtlarda bulunsun için söylüyorum. Programımız iyice akademik bir hüviyet kazanmaya başladı. Hadi alem olmuş versiyonunu da hemen bir geçiverelim.

Bu alem olmuş versiyonuydu. Evet. Özür dilerim. Geçtiğimiz haftan çıkmaz Derun Edil'den efendim muhabbetin mısrağıyla başlayan meşhur ağır semai, tabiinin ağır semaisini söylemiştik ya. Yine söz vermiştik bu hafta için farklı versiyonunu okuyacağımızdan. Efendim, aksak semai ve yürük semai usullerinden ve curcuna usullerinden, üç usulden müteşekkil. Böyle bir gelenek var. 17. yüzyılın sonlarında başlamış, 18 ve 19. yüzyılda da devam etmiş. Böyle bir gelenek var. Ağır semailerde özellikle farklı usuller kullanılıyor. Tabii'nin ölümü 1770 veya 1774 arasında oynuyor. Kaynaklar böyle gösteriyor. Üsküdar doğumlu. Başka bir kaynakta ise 1705-1765 yılları arasında yaşamış olabileceği yazılı. Yani kesin bilgi yok hakkında. 18. yüzyılın en tanınmış Türk bestekarlarından. Müezzini Şehriyari olarak ün yapmış. Yani şehrin en iyi müezzinlerinden. Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet memurluğunda da bulunmuş. Tabii Lale Devri'nin en önemli bestekarlarından saygıdeğer dinleyenlerimiz. Ve 1760'lı yıllarda Galata'daki evinde inzivaya çekildikten sonraki hayatı hakkında bilgi yok maalesef. Bu terk edilmişliğinin sebebi bilinmiyor. Bu inzivaya çekilişten sonra unutulmuş olan tabii Mustafa Efendi'nin arz ettim ya 1770 ya da 74 yıllarında öldüğü sanılıyor. İnziva sebebi de bilinmiyor maalesef. Geçen hafta İkinci beytin Supi Ezgi tarafından bestelenmiş kısmını okumuştuk. Sadece ey dil nedir bu mertebeyi hahişlerin senini bestelemiş. İkinci mısra bende sahnenin ikinci mısra da zaten tekrar üzerine olduğu için aynı. Son derece başarılı bir beste. Şu sebeple başarılı bir beste tabii, yani onun bestekarlığı hakkında söz söylemek bize düşmez. Ama dönemin beste yazma tekniğine veya üslubuna uyup uymadığını tahlil edebiliriz. Sanki tabi de yazmış olsa meyanı böyle yazardı diye düşünüyoruz. Aynı üslupta, aynı sadelikte ve aynı karakterdeki müzik cümleleriyle çok başarılı bir meyan yazmış. Bugün icramız Saadettin Kaynak'tan intikal eden versiyon üzerine olacak. Onun da Şeyh Cemal Efendi'den geldiğini zannediyoruz. Kuvvetle muhtemel Şeyh Cemal Efendi'den geçtiği eserlerinden biridir. Onun el yazısından notayı alınmış. Zaten bir müntehabat notası da var. Neşredilmiş, piyasaya da arz edilmiş. Sonra Cahit Gözkan'ın veresesinde de çıktı. Onun yazısı kopya edilmiş aynen. Ve plağı da okumuştur. Saadettin Kaynak'ın plağını lütfen dinleyiniz, muhakkak dinleyiniz. Eserin ismini yazın ve Saadettin Kaynak yazın. Şimdi bizim burada bugün okuyacağımızdan farklı süslemeleri var. Onlar notada yok. Biz notaya tabi oluyoruz. O süslemeler, o zevkli süslemeler Saadettin Kaynak'a münhasır olsun. Ona hürmeten yapmayalım o süslemeleri. Ama onun el yazısında olduğu, onun el yazısının nüshasından okuyacağız. Fakat muhakkak dinleyin. O zevkten mahrum kalmayın. Evet efendim. Şimdi lafzi terennümü hayli anlaşılır eserin. Güfteyi şöylece yorumlayayım. Geçtiğimiz hafta yorumlamıştım ama dinlemeyen saygıdeğer dinleyenlerimiz için. Aslında güfte açıklaması değil bu. Güfte yorumlaması, kendim için yorumluyorum sayın. Ey efendim, sizin için gönlümün en derin yerlerinde saklayıp beslediğim

gizli muhabbetim hiç bitmez. Hep orada yaşamaya devam eder. Uğruna ölümü göze aldığım, yoluna kurban olduğum efendim. Sevgilim, acaba bir gün bize bir iyilik yapar mı? Bizi bir gün mutlu edecek mi, sevindirecek mi? Ey gönlüm, senin bu derecede ve bu şekilde bitmek bilmez arzuların, isteklerin nedir böyle? Yoksa artık senin niyetin her daim olmayı arzu ettiğin o yerde bulunmak mı? Sevgilinin gönlüne girip de orada kalmak, orada yaşamak mı istiyorsun? Ben de sahnesini de yorumladım sizlere. Çıkmaz derin o dilden efendim muhabbetin. Kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin? Okumayacağımız bendi sahnesi. Ey dil, nedir bu mertebe hahişlerin senin? Cai meramın üzere ikamet mi niyetin? Özür dilerim. Güfte şairini bilmiyoruz maalesef.

Geçtiğimiz hafta okumuştum ama Refik Fersan'ın el yazısında maalesef altta doğru yazmasına rağmen her dem idüp meyli cefa olması gerekirken ben meyli vefa söyledim. Çünkü notada meyli vefa yazıyordu. Notaya hani sokak jargonuyla konuşursak kilitlendim notaya. Doğru değildi ama geçtiğimiz hafta bir söz daha vermiştim. Bunu diğer güftelerinden en az birini daha okuyacağımı söyleyerek tekrar icra edeceğimi söylemiştim. Dolayısıyla şimdi o verdiğim sözü tutuyorum. Özür dilerim. Alem olmuş versiyon Leon Hancıyan'dan intikal etmiştir. Ustam Yavaşcan'ın da çok zevkli bir icrası vardır. Elbette bir dörtlük üzerine. Fakat bu akşam Refik Fersan'ın el yazısından okuyacağız. Ben pek sevdim bu versiyonu. Notada kaynağı yazmıyor maalesef. Ayrıca notada iki dörtlük olarak yazmış ama eserin Enveri tarafından yazılmış dört kıtasını biliyoruz. Güfte mecmualarından çıkmış dört kıtasını biliyoruz. Önce şiiri okuyayım size tamamı itibariyle elimizdeki kadarıyla okuyayım. Ondan sonra iki dörtlüğünü icra edelim. Her dem edip meyli cefa, zalim neler ettin sen bana? Düşmez idi bu iş sana, zalim neler ettin sen bana? Hicrin keselden takatim, selb oldu hab rahatım. Bildirmedin bir saatim, zalim neler ettin sen bana? Zar etmeyen mi ben heman, halim yaman oldu yaman. Derdü gamınla an be an, zalim neler ettin sen bana? Netti sana Enver acep? Söyle nedir nolsun sebep? Layık mıdır her ruzu şeb? Zalim neler ettin sen bana?

Evet, sanki biraz daha yürük okunup diğer dörtlükleri de okunurmuş gibi. Çok zevkli bir şarkı. Dedenin ağır diyek formunda ki şarkılarından biri. Evet, özür dileriz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Mevsimler de kendini şaşırdığı için bahar alerjimiz hala geçmedi. Evet, yine iyi toparlıyoruz yani. Şimdi pek meşhur bir yürük semaiyi söyleyeceğiz. Hani tabiinin biliriz ya, meşhur yürük semaiyi tabiinin değil, dönem çalışmalarından tabiye değil, Baba Nevai'ye ait olduğu kayıtlardan, yazılı kayıtlarda çıktı ve aslında neva olarak biliniyor, makamda neva olarak tespit edilmiş. Yani neva yürük semaiyi. Fakat devrim makam anlayışı mı yoksa günümüze intikal ederken mi değişti? Ama dönemin yazma mecmualarında, el yazması mecmualarında, güfte mecmualarında, cönklerde veya Baba Nevai'ye ait 17. yüzyıl bestekarlarından Baba Nevai'ye ait doğumu da ölümü de bilinmiyor. Önemli bir bestekar olduğunu zannediyoruz ama elimize intikal etmiş başkaca bir eseri yok. Bu konuda size arz ettiğim bilgilerin kaynağı Doktor Harun Korkmaz. Onu da arz etmeliyiz. Neva Yürük Semai olarak kaydedilmiş. Okuyacağımız versiyon Münir Nurettin Selçuk'un plak kaydındaki versiyondur. Plak kaydı notaya alındı. Farklı bir versiyon. Hayli de zevkli. Güfte şairini bilmiyoruz ama çıkar. Meraklı saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu konuda bilgi sahibi saygıdeğer dinleyenlerimiz belki gönderirler. Hayli anlaşılır ama derin manaları ihtiva eden bir gazel. Daha doğrusu elimizde dört dörtlüğü var. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey. Iş eyleyelim, iş eyleyelim yar ile şimdi demidir hey. Bu savtı okur bülbül güya olu ben ney, ne der? Tadilleredir, tatenedir, tatenedir ney. Mecliste durur cümle ayağı üstüne beyler. İçin içelim deyu başına koymuş eller. Bu kavli sürahi eyülüp sagara söyler ne der? Tadilleredir, tatenedir, tatenedir ney? Mecliste çalındı yine tanbur ile neyler. Her aşıkı biçarelerin gönlünü eyler. Daire semayı tutu ben ney neye söyler ne der? Tadilleredir, tatenedir, tatenedir ney? Çık savma ağdan sufi yine sağgarı doldur. Fevt etme sakın girmez ele mevsimi güldür. Servile çemen birbirine raks edip eydür ne der? Tadilleredir, tatenedir, tatenedir ney? Belli ki güfte mecmualarından çıkan budur. Okuyacağımız gibi değil. Ben güfteyi okudum ama Münir Bey'in okuduğu güftenin bir parça daha değişik hali. Sadece birinci ve ikinci dörtlüğünü, size şimdi arz ettiğim ikinci dörtlüğünü söyleyeceğiz.

Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.39. Şimdi programımıza gelen Facebook mesajlarını okuyayım sizlere. Selahattin Erzi Adana'dan yazmış. İltifatınız için çok teşekkür ederim Selahattin Bey. Sağ olun, var olun. Sıradaki eseri eşim Yıldız Erzi için rica ediyorum demiş. Mali Memnuniye. Bu arada bize 19 Mayıs'ı hatırlatmış. Yarın milli mücadelemizin ilk kıvılcımlarını çakan, başka bir görevle Samsun'a gönderilip orada milleti için görev değiştiren ve bugün bu topraklarda hür ve demokratik ortamda yaşıyor olmamızın müsebbibi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği bayramımızın 19 Mayıs'ın seneyi devriyesi. Bütün ulusumuza ve hususiyetle gençlerimize kutlu olsun. Gençlerden ümitliydi Atatürk. Ben de ümitliyim gençlerden. Gençlerimizden gerçekten ümitliyim. Daha akıllılar, daha zekiler, teknolojiye hakimler. Hepsi değil elbette ama vatan millet sevdalısı olanlarının gözlerinden öperim. Gül Sefa Koçyiğit Can Bulat Kırıkkale'den yazmışlar. Teşekkür ederiz, sağ olun iltifatınız için. Sağ olun Gül Sefa Hanım. Özür dilerim. Seven Kurtdoğan Savtekin İzmir Hatay'dan yazmış. Kucak dolusu sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. Aynı ile mukabele ediyoruz. Handan Torpil Nefçi İzmir'den yazmış. Hoş bulduk efendim evinize. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez programını keyifle dinliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Programımıza övgülerden memnuniyet duyuyoruz. Öztaş ve Fidan ailesine bir eser armağan olsun demiş. Armağan olsun. Bundan sonra okuyacağımız eser siz seçin arasından. Cavit Deniz Keşan'dan yazmış. Erman Şenermen Çeşme'den yazmış. İzmir Çeşme'den. Zehra Bıçakçı İzmir'den yazmış. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden yazmış. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan yazmış. Teşekkür ederiz. Lütfedip yazdığınız için ve programımızı dinlediğiniz için. Emin Nadir Fidan özür dilerim. Emin Nadir Fidan bütün ekibe sevgiler ve selamlar diyor. Yesari Asım Arsoy'un çok güzel bir şeyde roman şarkısını istemiş bizden. Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın. Okumaz mıyız? Okuruz elbette. Sıradaki eseri emekli olan Sayın Süleyman Nazif İlter Bey'e armağan eder misiniz demiş. Şu anda özür dilerim. Affedersiniz. Ama yapacak bir şey yok saygıdeğer dinleyenlerimiz maalesef. Hasta değilim ama bu bir alerji. Nazif dinliyorsa bizi memnuniyet duyar. Armağan olsun tabii. Bütün eserler ona armağan olsun. Bunca hizmeti var hepimiz üzerinde. Tuncel Erol Eskişehir'den yazmış. Teşekkür ederiz. Abdülkadir Yentur Ceyhan'dan yazmış. İsmet Özdemir lise arkadaşım Kırşehir'den yazmış. Yemeği geçen herkese teşekkür ediyor. Biz de bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ve İhsan Özdoğan Nevşehir Gülşehir'den yazmış. Hoş geldiniz. TRT Name ekibi radyo dostlarına ayrıca Gülşehirlilere selam olsun demiş. Bizden selam olsun. Aliye Sayınar Şişli'den yazmış. İstanbul Şişli'den. Ben Deniz'e ve saz sanatkarlarına, program ekibine teşekkürleri var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her pazartesi radyo başındayım diyor. Biz biliyoruz her pazartesi bizi dinlediğinizi ve çok mutlu oluyoruz. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nin. Rezan Çatalbaş yazmışlar. Atladım onu, özür dilerim. Rezan Çatalbaş, Sakarya Serdivan'dan yazmış. İyi yayınlar diliyor. Ben Deniz Eytap'la çok teşekkür ederim.

Rezan Çatalbaş Sakarya Serdivan'dan yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Ben de Zeyt abla çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden yazmış. Teşekkür ederiz, sıradaki yazarı bizlere armağan ediyor. Muharrem Yalçın Tekirdağ'dan yazmış. Muhteşem yayın yapın, yayın yapım ekibine sağlıklı. Vallahi okuyabildiğim kadarıyla bize sağlıklı, iyi bir hayat diliyor zannediyorum. Okunacak bir eser yapım yayın ekibine ve torunlarım Emir ve Beril'e armağanımdır diyor. Armağan olsun bizden de. Hatice Kaymak Solak, Hatice Kaymak Solak, İzmir, Selçuk, Efes. Sıradaki eseri tüm dostlarına armağan ediyormuş. Evet. Ve Ahmet Çubukçu. Yarın Kıvanç'la kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor. Belirttiğim iki İsfahan şarkının sıraya alınmasını rica ediyorum demiş. Çok güzel şarkılar okumaya gayret ederiz. Uzun zamandan isteklere yer vermiyorum Ahmet Bey ama istekleriniz duruyor bende kayıtlı. Allah ömür verirse okuyacağım inşallah. Aysel Hammaş Ayvalık'tan yazmış. Teşekkür ederiz bize iltifatınız için. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum diyorum. O bilgileri ben de kaynaklardan öğreniyorum. Onlardan derleyip toparlayıp yazıyorum. Ayrıca o kaynakların müelliflerine müteşekkir olmamız lazım. Var olsunlar. Birçoğu ahirete intikal etti. Amel defterleri kapanmıyor böylece. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Saatimiz 22.45 saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi... Acem Kürdi makamında bir şarkımız var. Efendim bu şarkının güftesi, elimize ulaşan güftesi beş mısradan müteşekkil bir methiye. Hızırazade Sait Bey'in Dede Efendi tarafından Evcara makamından da bestelenmiş şarkı devrimine usulüyle. Sonra Nasibi Mehmet Bey'in şimdi okuyacağım Acem Kürdi şarkısı var. Fakat Nasibi Mehmet Bey değiştirerek, şiiri o bir hayli değiştirerek bestelemiş. Günümüze intikal eden versiyonu böyle. İki versiyon var. Biri el yazısı versiyonu. Biri diye de el yazısı versiyonu biraz daha düzenlenmiş. Yani eserin aslı devrihin değil ama... Terennüm kısımları yürük semai olarak değiştirilerek düzenlenmiş. Kendisinin bunda haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum ama çok zevkli bir hale gelmiş elbette. Okuyucular, çalanlar müdahale ederler böyle eserlere ama bu haliyle çok enteresan. Nasibi Mehmet çok farklı bir bestekar saygıdeğer dinleyenlerimiz. Ne yapacağı belli olmayan, iyi bir fasıl hanendesi, farklı zevkleri olan ve müceddit bir bestekar. Onu anlamak da biraz zor. Yani Zeki Arif gibi o da. Yesari Asım gibi farklı bir bestekar. Dolayısıyla kendisinin notaya aldığı, notaya tabi olmak, Onüse'ye tabi olmak daha farklı ama hayli zor. Baştan söylüyorum. Yani bayağı dikkatli okumaya gayret edeceğim. Beste tarihi 1928, el yazısı, notada imzası var. 16 Haziran 2025 tarihinde alem olmuş versiyonunu okumuştum. 17 Kasım tarihli canlı yayında da bestekarın el yazısından okumuştum ama başaramamıştım. Çünkü alem olmuş versiyonu artık hücrelerime kadar işlemiş. O kadar sevdim ki şarkıyı. Çok, yani bundan belki 30 yıl önce ilk defa dinledim Meral Uğurlu'dan. Ve çok sevdim şarkıyı ama el yazısı versiyonu sonradan geçti elime. Bir hayli zor ama son derece zevkli. Okumaya gayret edelim. Önce şiiri sizlere okuyayım. Bir letafetli hava kim bu şeb ey mehlika, saffetinden gümüş ayineye dönmüş derya. Ey kamer çehre eder bendelerin cümle reca, seyri mehtap ederek kulların eyle ihya, ne demekmiş ayın 14'ünü görsün dünya. Methiye olduğunu söylemiştim. Methiye olduğu çok belli zaten, söylemezdi kendinden belli. Fakat şarkı şu hale gelmiş Nasibi Mehmet Bey'in bestesinde. Seyri mehtap edelim gel bu şeb ey mehlika, saffetinden gümüş ayneye dönmüş derya. Çık görün hale-i nurane-i didarınla, ne demekmiş ayın 14'ünü görsün derya.

Bu sefer oldu galiba ha. Ne dersin Caner? Çünkü öyle enteresan bir geçki var ki burada. Yani tam Nasibin Mehmet Efendi'ye yakışır. El yazısındaki Nusa'dır saygıdeğer dinleyenlerimiz. Saatimiz 22.49 ve şimdi geçtiğimiz hafta Kürdili Casker versiyonunu söylemiştim. Alem olmuş versiyonunu. Sevgili Sefer Karabük'e de muhabbetlerimizi, selamlarımızı buradan gönderiyoruz. Dinlemiyorsa da nasıl olsa ulaştırırız kaydını kendisine. Güfte şairi Ercüment Er, yani Nazım Hikmet. Ercüment Er, Nazım Hikmet'in 12 ismi müstaharından biri. Saadettin Kaynak bestelemiş ama ilk bestesi Muhayyer Kürdi makamında, Curcuna ve Nim Sofyan usullerinden müteşekkil. Bir film müziği, film için bestelemiş. Filmin orijinal adı Ahlam El Şabab. 1942 yılında Kemal Selim tarafından çekilen bu film 1943 yılında Türkiye'de Şark Yıldızı adıyla gösterime girmiş. Filmdeki şarkıları da Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk söylemiş. Tabii ki şarkıları da Saadettin Kaynak bestelemiş. Efendim, o yıllarda 1938-1950 arası Nazım Hikmet cezaevinde olduğu için senaryo şiirlerini müstahar isimle yazmış. Bunu da arz edelim. Zaten birçok böyle ismi müstaharıyla yazdığı senaryo ve birçok değil ama birkaç tanesini biliyoruz. Mesela Kahveci Güzeli de onundur. Mümtaz Osman galiba, Mümtaz Osman ismi müstaharıyla yazmıştır. İnşallah yanılmadım. Şu ara biraz fazla okuyorum, isimleri birbirine karıştırmış olabilirim. Şarkının Kürdilce Asker versiyonu da, bu da benim fikrim, daha sonra düzenlenerek

Zannediyorum 1963 yılında çekilen, aynı isimle çekilen filmde. Orada da Göksel Arsoy'la Filiz Akın oynamış hatırladığım kadarıyla. Filmi seyredemedim fakat zannediyorum o film için düzenlendi Kürdili Hicazkar versiyonu da. Zannediyorum diyorum, belki de sonradan okuyanlar çalanlar böyle bir Kürdili Hicazkar versiyon peydah ettiler. Tabii her ikisi de çok güzel, birbirinden çok farklı ama her ikisi de çok güzel saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bugün Sefer Karabük'e de selamlarımızla ilk versiyonunu söyleyeceğiz. Yani Muhayyer Kürdi versiyonunu söyleyeceğiz. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne. Yaralı sesinin derinden derine, çağlayan ne hazin bir akışı vardı. Güftenin geri kalan kısmını da şarkı içinde söyleyelim. Buyurun.

Evet, özür dilerim. Orada en az 3 ölçülük saz partinizin içine müdahale ettim. Hatta senin tiz çargahın da duyuldu. O kadar hücrelerimize işlemiş, hep öyle söylüyorum ya. Yani rüyamda söylerim bu şarkıyı. O kadar Kürdi Licasker versiyonu ezberimizde yıllardır. Hemen içimden girmek geldi ama orada orijinalinde bir saz partisi vardı. Okumaya vesile oldu o zaman. Tekrar okumaya vesile oldu bir müddet sonra. Tekrar okuyalım. Zaten notada da bir hatayı okurken tespit ettim. O kadar enteresan ki provada o kadar üzerinde durduk, farkına varmadık. İlk dörtlükte akışı vardı yerine bakışı vardı yazılmış. Hemen tavsiye edelim. Evet, bu iki hatadan dolayı bu eseri tekrar okumamız vacip oldu. Evet. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.58. Bu süreye ne bir şarkı sığar, ne benim sizlerle paylaşacak bir sohbetim var. Konuşacak bir şey kalmadı. Hadi Caner, bizi 2 dakika istediğim bir makama şöyle götür. Gözünde saatte.

0: Bize verdiği emek için sevgili Sevilay Tunalı'ya teşekkürlerimizle, program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, bir sonraki hafta tekrar buluşabilmeyi ümit ederek yarın idrak edeceğimiz bayramımızı kutluyorum. Hoşça kalın efendim.
1: TRT Name.
2: Yıldızlar Altında.

Bu akşam da programımız nihayete erdi. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, refakat eden saz sanatkarları Viyola'yla Neriman Güneş, Kanun Lafında Süyür, Ut'la Caner Altınbaş'tı. Tonmeisterimiz Barış Baykal bu akşam.

Firkatin aldı bütün neşve itabım bu gece. Ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece. Avram Naum'un sözlerini yazdığı Bimenşe'nin Hicaz makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinledik bu eseri. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçıları Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Rast makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hicaz eseri yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyeceğiz. Hayri Mumcu'nun sözlerini yazdığı Ferit Sıdal'ın bir bestesi. Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım. Zülfün öperek dün gece rüyadan uyandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım.

Üçüncü Hicaz şarkımızı yine Ankara Radyosu Ses Sanatçıları Topluluğundan dinleyeceğiz. Mehmet Hafid Bey'in güftesine Lemi Atlı'nın bir bestesi bu. Neşem, emelim, ruhi hazinim zedelendi. Biçare dilin sabriyle aramı tükendi.

Şevki Bey'in Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz eseri. Severim canı gönülden seni ters ağa çiçeğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Sana hemta bu güzellikte bulunmaz meleğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz şarkısını Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısı var sırada. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa, kalbin ne olur aşkıma bir lahza inansa.

Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait icaz şarkıyı Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gamı canan.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Kemal Demir'in Rast makamındaki keman taksiminin ardından Koray Safkan'ı Hasbi'nin bir şiirine Şakir Ağa'nın Rast bestesinde dinleyeceğiz. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı aşağı yukarı şu şekilde. Anka kuşunun yuvası gibi başımdaki saçlar karma karışıktır. Burada Mu'yi Jülide ile çekilen belalar, dertler, düşülen tuzaklar kastediliyor. Ben öyle bir tuzağa düşmüşüm ki bu tuzaktan kurtulmak imkanı yoktur. Mu'yi Jülidem olupdur serde Anka lanesi, düşmüşem bir dağ mekim, yoktur halasın çaresi.

Sıradaki rast şarkımız Lemi Atlı'nın bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bu zevkü sefa sahnı çemenzare de kalmaz. Güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasgüler'e ait rast eseri Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Baharın gülleri açtı, ah yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa neşeler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm.

Güftesi Burhan Bey'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast şarkıyı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret, daha yıllarca mı sürsün? Hülyalarımın menbaı bir taze çiçeksin. Bekletme, yazık. Sen de solar, sen de çürürsün.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast şarkıyı Tülin Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkının güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait. Yine Rast makamında bir eser. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Nedendir bu dilizarın figanı, hayal eyler gönül geçmiş zamanı. Esere bağlı olarak Gevheri Osmanoğlu'nun Rast makamındaki saz semaini dinleyerek programımızın sonuna ulaşıyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Tuğçe Pala. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar. Ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. İlk eserimiz Rast makamındaydı. Yine bir rast eserle devam edeceğiz. Nihansın Didye'den Ey Mesti Nazım dedik. Hacı Faik Bey'e aitti efendim. Şimdi Gül Ağacı Deylem Her Gelene Eylem diyeceğiz. Güfte ve Beste Necip Mirkelamoğlu'na ait efendim. Buyurunuz.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Şimdi yine bir rast eser var. Dramalı Hasan Hasgüler'e ait. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi diyoruz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece saat 00'da ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi yine bir rast eserimiz var. Bahar gelir bülbül öter diyeceğiz. Güfte ve beste Dramalı Hasan Hasgül'e ait yine. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi Raspir kantomuz var sırada. Yangın var diyeceğiz. Buyurunuz.

güzel bir kantodur. Ben de çok severim. Ellerinize sağlık. Siz de çok güzel icra ettiniz arkadaşlar. Şimdi rast bir İstanbul türküsü okuyacağım. Salıncak diyeceğiz.

0: TRTname.
1: Ve efendim şimdi sırada anonim bir türkümüz var. Yöresi İzmir. Kaynak kişisi Çetin Bozalan, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım diyeceğiz ama bununla ilgili hemen sizlerle bir bilgiyi paylaşmak isterim. 1953 yılında batan Dumlupınar denizaltısında mahsur kalan 22 Türk denizcisinin ölmeden önceki son saatleri anlattığına inanılan yürek burkan bir hikayeyle özdeşleşmiştir bu türkü. Biz de seslendirmeye çalışacağız. Ulu Önder Atatürk'ümüzün de bizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu, kutlu olsun efendim.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Batı tarzda bir eserimizle devam edeceğiz. Sözler Ayşe Birgül Yılmaz'a, beste Fatih Erkoç'a ait. Hep böyle dargın mı bakışacağız? Sen bir tebessüm et, ben güleceğim.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada nihavend bir eserimiz var. Aşka gönül vermem, aşka inanmam diyeceğiz. Söz ve müzik Baki Çallıoğlu'na ait. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada okuyacağımız eser Dağlara Çen Düşen'de Bu Gala Kaşlı Gala diyeceğiz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi Türkçe sözlü hafif müzik eserlerinden biriyle devam edeceğim. Kimler geldi, kimler geçti diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Elinize kolunuza sağlık, harikasınız. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Tuğçe Pala sizlerleydim. Bugün bana eşlik eden kıymetli saz sanatçı arkadaşlarım, kemanıyla Aydın Varol, kanunuyla Devrim Ekiz, uduyla Hakan Aydınlık, klarnetiyle Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Yaşar Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi benimle ve sizlerle birlikteydi efendim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ve birbirine bağlı iki eserle programımıza son vereceğiz. Sana Bana Yeter, Artar Bile Dünya ve Seveceğim Gezeceğim diyeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün de tüm güzel dileklerimizi gönlümüzden gönlünüze yolluyoruz. İyilik, mutluluk, sağlık, huzur sizin olsun diyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu yayınımızda Nihavend'den Kürdeli Cazker'a, Uşak'tan Hüseyni'ye ve Hicaz makamına uzanan harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca müzikimizin en nadide eserleriyle gününüze eşlik edeceğiz. Programımız Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend makamındaki bir şarkısıyla başlıyor. 1985 yılına uzanıyoruz. Değerli sanatçı Samime Sanay'ın bu yıla damga vuran Sevgi Üzerine Sohbet isimli albümünden unutulmaz bir şarkıyla sizlere merhaba diyoruz. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır.

Hamiyet Turan, Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısıyla bizlere seslendi. Ritmimiz arttı, enerjimiz yükseldi efendim. Yine aynı güzel enerjiyle devam edelim. Biliyorsunuz 60'lı 70'li yılların nostaljik nameleriyle zaman zaman Yeşilçam'a, maziye uzanıyoruz. Bazen de 80'lerin, 90'ların mutluluk kokan o güzel anlarını eserlerle beraberce yaşıyoruz. Şimdi 45'liklerin meşhur olduğu o 60'lı 70'li yıllara uzanalım ve Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökaya'ya ait Nihavend şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verelim. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in bestelemiş olduğu Türk hafif müziği eserlerinden bir örnek sunduk size. Nihavend makamındaki bu şarkıda kıymetli sanatçılar Tülay Canik ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Şimdi ise günümüze uzanıyoruz ve Mustafa Erses'in Güftesi Nadide Buluç'a ait Nihavend şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

0: Affetmem asla seni, affetmem asla seni, affetmem asla seni.
1: Bir döneme damga vuran ve Affetmem Asla Seni ismiyle de bilinen bir Yıldırım Gürses bestesinde sanatçımızı dinledik. Nihavet makamındaki bu sevilen şarkının sözleri ise Mustafa Sevilen'e aitti. Efendim yine geçmişe uzanalım ve Avni Anı'nın güftesi Rüştü Şardağ'a ait Nihavet şarkısında Behiye Aksoy'a kulak verelim. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün.

Zeynettin Maraş'ın unutulmaz şarkısında Yaşar Özel'e kulak verdik. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıları dinleyeceğiz. Şimdi çok sevilen bir Muhayyer Kürdi şarkı var sırada. Amir Ateş'in Sözleri Melek Hiç tarafından yazılan eseri. Nazan Sıvacı bizlerle. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2017 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünden bestesi kendisine ait olan, güftesi ise Necda Ünal tarafından yazılan Kürdeli Cazkar şarkısını dinledik. Şimdi ise bir Suat Say'ın bestesi var sırada kıymetli dinleyenlerimiz ve Ahmet Özhan seslendiriyor bu sevilen şarkıyı. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin, çok geç anladım.

Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasan bir kez avucunda solsam da, bana seveceğim de sevme istersen. Evet, Kenan Gülel'in Güftesi Bekir Mutlu'ya ait Kürdeli Hicazkar şarkısını Vedat Kaptan Yurda Kulda'dan dinledik. Her programımızda olduğu gibi bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yazar ve edebiyatçı Seçil Oğuz'dan bir paylaşım yapmak istiyoruz sizlere. Ne güzeldir bulutların seyrine dalmak, denizin sesini dinlemek. Ne güzeldir sıcak bir gülüşün acılarımızı örtmesi, bir dostun sohbeti. Ne güzeldir bir anı bırakmak geçip giden güne. Ne para, ne pul, ne güzel bir nimettir samimiyetin sesi. Evet, bu güzel yazı Seçil Oğuz'a aitti. Biz de tüm samimiyetimizle sizlere sesleniyoruz. Maddi değerlerin bazen her şeyin üstünde tutulduğunu hissettiğimiz bu günlerde, aslında gerçek mutluluğun sevdiklerimize geçirdiğimiz dakikalarda, göğün mavisinde, denizin derininde, rüzgarın fısıltısında ya da belki yağmurun ıslığında, yani yaşamın her anında olduğunu lütfen unutmayalım. Ve bu güzel dizelere, bu güzel sözlere gelin şarkılarla devam edelim. Çok sevilen bir şarkıya kulak verelim. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Nevin Yavuz'a ait Acem Kürdi şarkısında Yüksel Uzel'i dinleyelim. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım. Ayşegül Duruka'nın Gitti de Gelmeyiverdi isimli 13 şarkılık albümünde yer verdiği Metin Everest eserini dinledik. Muayyen Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Aşkın Tuna'ya aitti. Değerli dostlarımız, yolculuğumuz birbirinden güzel şarkılarla sürüyor. Programımızın şimdiki bölümüne ise Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Sözlerini Halit Bekir Sabarkan'ın kaleme aldığı Şükrü Tunar bestesini Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Bestesi Selahattin Sarıkaya, güftesi İlhan Geçer'e ait bu sevilen şarkıyı Şükran Ay'dan dinledik. Ve bu şarkı aynı zamanda 1968 yılında başrollerini Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın paylaştığı çok sevilen bir Türk filminde de çalınmıştı ve dinleyicilere sunulmuştu. Efendim, yayınımız devam ediyor. Şimdi ise zaman tünelinde 1991 yılına uzanıyoruz. Ve Muazzez Abacı'nın 1991'de yayınlanan Çok Geceler Bekledim albümünden bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eser Uşak makamında. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim. Seviyorum, seveceğim.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı, sevgili Nazan Sıvacı, Uşak makamında çok sevilen bir türküyle seslendi bizlere. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek dedi. Gönül sevdalardan vazgeçmesin efendim. İçimizi kıpır kıpır yapan şarkılarla biz yine gülümsemeye, ritmimizi arttırmaya devam edelim. Şimdi Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısıyla bizimle birlikte sanatçımız. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

Müze uzanıyoruz ve bu sevilen eserlerin yeni versiyonlarını dinliyoruz. İşte az önce dinlediğimiz eserde Uşak makamındaki bu sevilen türküde Hasan Eyle'nin 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir çalışmaydı. Şimdi ise yine çok sevilen bir şarkı var aramızda. Bir Turhan Taşan bestesi. Hüseyin'i makamındaki bu eser 2003 yılında yayınlanan Turhan Taşan besteleri albümünde de yer alıyor. Sanatçımız Hülya Sözer seslendiriyor. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem. Sana gelen yollara nasıl düşsem bilemem.

Sevgili TRTname dostlarımız, Geçmiş Zamanı Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz zaman zaman 70'li 60'lı yılların nostaljik eserleriyle sizlere sesleniyoruz. Bazen ise günümüz

Hüseyin'i makamında çok sevilen bir Şekip Ayhan Özışık bestesinde değerli sanatçımız Tülay Cönik bizlerle birlikteydi. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın dedi değerli sanatçımız. Ve efendim yolculuğumuz yine Hüseyin'i makamında bir şarkı ile devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güftesi Erol Martal'a ait bu şarkı 1980'li yılların ortalarında Türk müziğine damgasını vurmuş eserlerden biriydi. Ve çoğunlukla Emel Sayın'ın icrasıyla dinlemeye alışkın olduğumuz bir eser. Ancak bugün Yüksel Uzel tarafından seslendirilecek, biz de keyifle kulak vereceğiz. Çatlayan dudaklara, sararan yapraklara, kuruyan topraklara yağdır Mevlam su.

Hüseyin'i makamındaki bu çok sevilen türküde İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hicaz makamında eserlerle sesleneceğiz sizlere. Supi İdrisoğlu'nun güftesi Cevdet Kerim Kızrak imzalı şarkısında Necmettin Yıldırım'ı dinleyeceğiz. Aldığım her nefeste onu düşünüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum. Bana yalan söylerse diye üzülüyorum. O ceylan gözlü kadın beni sevse diyorum.

gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz şarkıyı kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik. Programımız şimdi ise bir Sabahattin Ezgi eseriyle devam ediyor. Nostaljik bir paylaşım yapıyoruz sizlerle değerli dostlarımız. Bu Hicaz makamı.

Nesli Sipahi'nin ilk kez 1971 yılında seslendirdiği Yesari Asım Arsoy şarkısına kulak verdik ve bu hareketli dinamik eserle bir yayının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi anonim bir Hicaz türküde Nazan Sıvacı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın efendim.